aşık maşukdan her dem bu istigna nedir? Hikmet-i dünya ve mafiha bilen arif değil, arif olur ki bil.

Panubira.

Açık Radyo Müzikleri.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo. Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.

0: Vıçıçıt. Gememem. Vıçıçıt. Vıçıçıt.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
2: Reklamlar bitti.
9: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rüzgar Albayrak'a teşekkür ederiz.
11: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
12: Günaydın. Günaydın.
13: Günaydın.
12: Neredeyiz? Apaçık Radyo'dayız.
13: Ya ben zaten söyleyeceğim. Ezberledim.
12: Gerçekten mi? Bir söylesene şu ezberlediğin şeyi.
13: Günaydın. Apaçık Radyo programıyla beraberiz.
12: Programımızın adı ne?
13: Apaçık Radyo.
12: Hayır, Apaçık Radyo'dayız. Programımızın adı neydi?
13: Bir varmış, iki yokmuş programıyla beraberiz.
12: Evet, şimdi bir de kendini tanıt.
13: Ben Cemalcan Sağlam.
12: Program ortağın kim?
13: Tuğba Sağlam.
12: Evet, Tuğba Sağlam ben. Merhabalar, günaydın. Cemalcan, bugün hangi kitabı konuşuyoruz?
13: Ahtapotu konuşuyoruz.
12: Ahtapotu mu konuşuyoruz?
13: Kitabın adı Ahtapot değil.
12: Ne peki bu kitabın adı?
13: Unuttum gitti.
12: Aha, değil mi söyledin? Unutmadığını biliyorum. Ne Buddy?
13: Ben de söyleyeceğim. Tembeller Kralı Buddy.
12: Tembeller Kralı Buddy. Buddy neymiş? Tomris'in de söylediği gibi. Bir?
13: Ahtapot.
12: Ahtapot.
13: Ben ahtapot değilim.
12: Sen ahtapot değilsin. Buddy bir ahtapot. Peki kitabımızı kim yazmış? Burcu Bahar yazmış.
13: Hayır, Tomris yazmış.
12: Burcu Bahar yazdı. Resimleyen Serap Deli Orman. Hangi kitap evinden çıktı? Hangi çocuk kitap evinden çıktı?
13: Kırmızı Kedi.
12: Kırmızı Kedi. Hemen basımını söyleyeyim.
13: Gününde.
12: Nereden?
13: Balık
12: mı çıktı?
13: Hı hı.
12: Evet, balık var kitabın içerisinde ama bu kitabımız Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı.
13: İlk yayın evi.
12: Evet, Nisan 2015 ilk basımı. Anne. Bizim elimizdeki de 5. basım Haziran 2020. Evet, şimdi bana şu, anlatır mısınız bana şu hikayeyi? Ama ondan önce ben hemen küçük bir bilgi vereyim. Burcu Bahar çocuk kitapları yazan ve bir sürü kitabı olan bir yazar.
13: Anne ben
12: bir sorayım. Ha, kitabın arkasında tamam. Kitabın arkasında ben sorular var. Bir saniye Tomris Bey müsaade edersen bir anlatayım ondan sonra. Burcu Bahar Eskişehir doğumlu, Antalya'da yaşıyor. Bir sürü çocuk kitabı varmış, biliyor musun? Tamam. Şimdi.
13: Vermeyecek telefonu.
12: Evet. Bir saniye şimdi. Bir dakika. Çok gürültü var. Kitaba dönmemiz gerekiyor. Tamam mı? Dinleyicilerimiz bu kakofoniyi anlamıyor olabilirler. Şimdi. Evet. Dinliyoruz. Kitabın arkasında neler var Cemalcan?
13: Neler?
12: Sen dedin ya önce soruları sor diye. Sorular var. Neyle ilgili sorular var? Neyle ilgili sorular var? Kitapla ilgili sorular var, değil mi?
13: Evet.
12: Peki. Ama önce bence şöyle yapalım. Sen bize bir kitabı anlat. Çünkü
13: Evet.
12: soruları
13: Bir
12: soru.
13: soru.
12: Tamam, ama işte, tamam. Peki soruları sorayım, ama kitabı soruları en sona saklasaydık ne olurdu biliyor musun?
13: Ne oldu?
12: Şimdi sen kitabı bize anlatacaksın ya.
13: Ay, evet.
12: Dinleyicilerimiz de kitabı biz sorduğumuzda onlar da oradan cevap verebilirlerdi. Efendim Tomris. Tamam, sen de söyle.
13: Söyleyeceğim. Çünkü ben bir tek soruları unutmadım.
12: Gerçekten soruları unutmadıysan hikayeyi de unutmadığını biliyorum. Peki
13: Evet.
12: soruyorum. Peki soruyorum. Ahtapotların kaç kolu var?
13: Ben söyleyeceğim.
12: Sen söyle, kaç kolu var?
13: Sekiz.
12: 8. Peki. Buddy nasıl biri? Çalışkan mı? Takar
13: Hayır.
12: mı?
13: Bu ne?
12: Yoksa tembel mi?
13: Tembel.
12: Tembel. Peki, soruyorum. Evet, o bir cadı, kitap cadısı. Burcu Bahar. Peki. Bir şey
13: Ama
12: soruyorum.
13: o
12: Üçüncü
13: iyi
12: soru.
13: bir
12: Üçüncü soru. İyi bir cadı bence de. Kitap cadısı olduğu için iyi bir cadı. Evet.
13: ama
12: Peki.
13: ben kitaplar
12: Çünkü
13: istemiyorum.
12: kitaplar
13: İyidir.
12: iyidir. Evet. Kesinlikle katılıyorum sana.
13: Ay,
12: Neden herkes Buddy için üzülüyor? Hiçbir işi kendi yapmadığı için mi? Herkese yardım ettiği için mi? Çok çalışkan olduğu için mi?
13: çok tembel olduğu için.
12: Evet, yani hiçbir işi kendi yapmadığı için. Tamam, sen sor bakalım. Diğer soru ne?
13: Bade doyuyor ya.
12: Badi uyuyor, evet. Badi hep uyuyor mu?
13: Ama bu aramıyor.
12: Ama bu uyumuyor. Bu Badi'nin annesi. Bu Badi. Bu da Badi'nin babası. Şimdi. Evet, hikayeyi bir saniye. Tamam, kitabı beraber okuyabiliriz. Bunun için tart bir kitap kavgası çıktı. Tamam.
13: Şöyle diyorlar.
12: Nasıl diyorlar?
13: Badicim, bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yemeğini kendin hazırla.
12: Badice hiçbir şey yapmak. Aa, tamam. O zaman baştan başlayalım mı? Bize bir body tanıtır mısın?
13: Hayır.
12: Body'nin bir ahtapot olduğunu biliyoruz sadece. Peki 8 kolu olduğunu sordum, söyledin. Peki bana biraz önce Body'nin ahtapotun 8 kolu olunca bir sürü iş yapabiliyorlar mı aslında aynı anda?
13: Ama body yapamıyor çok.
12: Body, evet.
13: Çok zor oluyor body için.
12: Body için çok mu zor oluyor? Peki.
13: Çünkü o bir çocuk.
12: Ha, çocuk olduğu için mi zor oluyor? Ama çocukların da yapabileceği şeyler var mesela.
13: O bir tek oyun.
12: Ama Buddy oyun bile oynamıyor ki.
13: Nasıl? Neden?
12: İşte oynamaya üşeniyor, hep uyuyor. Peki önce bir annesinden bahseder misin? Annesi neler yapıyor aynı anda?
13: Camları temizliyor, çiçek suluyor, yerleri siliyor, dikiş yapıyor, yemek yapıyor.
12: Aynı zamanda burada da bir not alıyor. Bak, yazı yazıyor. Hatta burada da galiba makyaj yapıyor aynı zamanda.
13: Aa, evet.
12: Bence bütün anneler ahtapota benziyor.
13: Sen benzemiyorsun.
12: Aa, bence benziyorum. Hem
13: Hayır ya.
12: yemek yapıyorum, hem evi süpürüyorum, hem bir yandan tiyatro ile ilgileniyorum, bir yandan sizinle ilgileniyorum. Bence bütün anneler böyle ya. Ne dersin?
13: Aynen.
12: Biraz da babaları konuşalım. Peki burada baba ne yapıyor? Bakalım bütün babalar da ahtapot gibi mi?
13: Hayır değil, çünkü sadece market işi yapıyor.
12: Buradaki baba. Ama
13: Evet.
12: niye öyle diyorsun? Bak, yosun sularını diziyor. Burada başka bir şeyleri diziyor. Bir yandan kasaya bakıyor. O da bir sürü iş yapıyor. Senin baban da ahtapota benziyor mu?
13: Aa.
12: Neden? Bence benziyor.
13: Hayır.
12: Neden? Hem radyo ile ilgileniyor, hem bir yerlerde ders veriyor, hem yönetiyor, hem oynuyor. Bence baban da biz
13: Ne
12: bir
13: oyunu?
12: ahtapot ailesi miyiz
13: Ne
12: acaba?
13: oyunu ya?
12: İşte şimdi mesela bir çocuk oyunu yönetiyor.
13: Çocuk
12: Bir
13: oyunu.
12: de başka bir yetişkin oyunu yönetiyor. Lorca'nın bir oyununu yönetiyor. Bir yerde de Grips Tiyatrosu'nun ketçaplı spagetti mayonez, ketçaplı spagetti çocuk oyununu yönetiyor. Yakında çıkacak
13: O
12: mesela.
13: ne ya?
12: Ay, çok eğlenceli bir oyun. Ben provasını gördüm. Belki beraber. Aa, sen de gördün.
13: Görmedim ya.
14: Gördün. Kaykaylar var hani oyunun içerisinde. Çocuklar
13: Evet.
14: kaykaya biniyor işte o oyun. Peki. Buddy'nin annesi çok çalışkan.
13: Sadece
14: Buddy'nin babası
13: kaykay
14: çocuk.
13: mı var o oyunda?
14: Hayır, çok şeyler var. Şarkılar var, danslar var. Şimdi oyunu bırakalım, kitabı geri dönelim. Aman Allah'ım. Anne bu kadar çalışıyor, Buddy bu kadar, ay babası bu kadar çalışıyor. Buddy
13: Sadece uyuyor.
14: sadece uyuyor. Aman Allah,
13: İşte
14: bak bak.
13: neden uyuyor söyleyeyim mi? Çünkü vantuzları yapışık kaldı yastığa, örtüye de yapışık kaldı.
14: Vantuz ne? Kollarındaki o yuvarlak şeyler mi?
13: Evet.
14: Diye böyle yapışıyorlar, değil mi? Evet.
13: Evet ama acıtıyor çünkü vuruyor gibi.
14: Bence bu hani aynaya yapıştırdığımız şeyler var ya, böyle yapışkan şeyler. Onun gibi böyle yapışıyor. Bunun sayesinde ahtapotlar ne
13: Hangi
14: yapabiliyor?
13: anne? Hangi anne yapıştırdığımız şeyler ya?
14: Hani böyle bilmem, bazı oyuncaklar da var böyle duvarlara, aynalara, camlara yapışan. Bir bakarız bugün, sana bulabilirsem gösteririm, tamam mı? Peki bana şey söyler misin?
13: Ben mutlaka oyuncaklarından göstereyim hangileri
14: Peki
13: olduğunu.
14: ben sana başka bir şey soracağım. Vantuzlarıyla ne yapabiliyormuş ahtapotlar? Kayalarda tırmanabiliyorlar, değil mi?
13: Evet. Ve dışarı çıkabiliyor.
14: Dışarı çıkıyor. Peki ahtapotların kocaman bir kafası varmış. Öyle diyor kitapta, değil mi?
13: Evet.
14: Gözleri?
13: Minik.
14: Minik mi? Emin misin?
13: Emin.
14: Hayır.
13: Baksana.
14: Ay, resimde öyle. bence resimde de yani başlarına göre büyük bir gözleri var yine. Ahtapotların gözleri büyüktür. Kaç kalbi vardı, hatırlıyor musun? Konuşmuştuk.
13: Üç.
14: Üç kalbi var. Evet, bravo
13: Çünkü
14: sen.
13: ben Dori filminden hatırlıyorum.
14: Orada da öyle bir şeyler anlatılıyordu bu arada.
13: Ahtapot vardı.
14: Evet, korktukları an bir mürekkep salgılıyorlar.
13: Ve kaçıyorlar.
14: Evet, onu salgılayan organlarına da sifon deniliyordu.
13: Sifon mu?
14: Evet, çok komik değil mi? Tufaletteki
13: Evet.
14: sifon gibi. Ona basınca demek ki korktukları zaman o sifonla mürekkep yapıp suyu boyayabiliyorlar. Böylelikle
13: Su mu?
14: kaçabiliyorlar. Suyun içinde yaşıyorlar ya ahtapotlar, o yüzden. Bir tehlike anında bunu yapıyorlar. Peki bir de
13: Ahtapotlar mı yapasın?
14: vantuzlarıyla midyelere yapışıp onları yiyebiliyorlarmış. Bu arada bu body'de biraz
13: Kapını açmadan.
14: bence vantuzlarını yapıştırıp kabuğunu da açabilir. Bir koluyla bir yerine, bir kapı şeyine, diğerine onu.
13: Yapıştırır ve böyle açar.
14: Evet, aynen öyle.
13: Ama ahtapotların hiç böyle yaptığını
14: Ben de
13: görmedim.
14: görmedim, hiç ahtapotlarla yaşamadım. Bir bakarız, belki bir belgesel yakalayabiliriz.
13: Ya.
14: Okyanusun derinlikleri falan belki vardır. Bence var öyle belgeseller. Peki bir şey soracağım, bu body çantasını akşamdan hazırlıyor mu? Bence hazırlamıyor, değil mi?
13: Hazırlamıyor.
14: Evet, çünkü her
13: Bo
14: şey...
13: boş çantayla gidiyor ve kitabını eline alıyor.
14: Gidiyor, bir de evde de unutuyor, değil mi bunları?
13: Evet.
14: Ya. Sonra eve gelince okulda notları kim alıyor? Öğretmenin söylediklerini kim yazıyormuş? Arkadaşları, değil mi? Yazıyor mu? Hayır, onlardan alıyor, değil mi notları?
13: Evet,
14: Tam
13: sadece uyuyor.
14: derste bile uyuyor. Arkadaşları dışarıda oyun oynarken.
13: Ama bizim okulumuzda uyumak serbest derste. Derste uyuyakalırsan dersi dinlememek serbest.
14: Sizin yaşınızda serbest ama büyüdüğün zaman serbest değil bu.
13: Aa. Ama yine uyuyakalırım.
14: Yine uyuyakalırsak demek ki zamanında yatıp zamanında kalkmak gerekiyor.
13: Ya ben okullar açılınca zamanında kalkıp zamanında uyumam gerekmeyecek çünkü hala çocuğum.
14: Peki ama
13: Çünkü de çünkü
14: çocukların da erken yatıp zamanında uyuması gerekiyor ki büyüme hormonları o saatlerde çalıştığı için sizin uykuda olmanız
13: ya
14: gerekiyor.
13: çok uyuyacağım ben zaten ya.
14: Tamam, o zaman bir sorun yok. Peki
13: Yani
14: tamam. Sekiz, sana bir şey sormak
13: derin
14: istiyorum.
13: uyuyorum ama sen hiç derin uyumuyorsun.
14: Birazcık öyle oluyor. Şey soracağım sana. Ahtapotlar. Ahtapotlar. Mesela Buddy tahtayı daha rahat silebilir değil mi? Sekiz koluyla.
13: Hem ders yapar, hem çizer, hem de çantasından ders malzemelerini kullanır, hem yoyo oynayabilir.
14: Her şeyi yapabilir ama hiçbir hem şey de, yapmıyor değil
13: hem
14: mi?
13: Hem de tahtadaki şeyleri yazıp silebilir.
14: Evet ama hiçbir şey yapmayıp sadece uyuyor. Sonra ve hiçbir yere gitmiyor değil mi? Dışarıda değil. Onun için en
13: annesi
14: büyük...
13: Annesi ona kurabiye yapıyor ve çiçek. Hayır. Yosun suyu veriyor.
14: Yosun suyu veriyor evet.
13: Ve sadece bunu yapıyor ve televizyon izliyor.
14: Eğlence dediği şey de bu değil mi? O yüzden evet. Hep yalnız, hiç dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla da oynamıyor. Tek
13: ya arkadaşı yok zaten çünkü dişlerini temizlemiyor, kokuyor ve dişleri çürüyor.
14: Evet, tembel olduğu için dişlerini bile fırçalamıyor ve dişleri çürüyor. Haklısın, ben onu unutmuştum.
13: Hepsi bile çürüyor. Hepsi çürüdüğünde konuşamıyor. Yalnızca ağzını kapatması gerekiyor.
14: Evet. Haklısın, bak ben o kısmı unutmuştum. Doğru, öyle bir kısmı da vardı hikayenin. Peki bana sonra büyük anneannesi mi geliyor ziyarete?
13: Evet.
14: Ona bir mektup geliyor postacıdan.
13: Evet.
14: Çok mutlu oluyor. Büyük annesi onu ziyaret edecek. Bir balina arkadaşı da oraya geldiği için onun sırtında gelecek. Çünkü artık eskisi kadar okyanusları aşamıyormuş büyük annesi.
13: Ya balina nerede ya?
14: Balinayı çizmemişler.
13: Çizsin ya. O da evin içine girsin.
14: Balina biraz büyük, ahtapotun evine gidemeyebilir.
13: Ya.
14: Ama resmi zaman... çizilebilir değil mi ya? Hiç çizmemişler. Evet. Sen o zaman iki aydan sonra ahtapotun... o kısmı çizer misin?
13: Kapısı büyük olsun, evi büyük olsun,
14: evet.
13: Açık alan olsun, girer ya.
14: Evet, o zaman biz bu programdan sonra bunun resmini çizelim mi? Bir tane balina ve ahtapot babaanne geliyor üstünde. Onun resmini biz çizelim, olur mu?
13: Bu kitaba.
14: Evet, bu kitaba.
13: Sonra da kalemleriyle.
14: Olur, sonra da onu...
13: Olmaz ya.
14: Neden olmasın? Sonra da onu Serap Deli Orman'la Burcu Bağır'a gönderelim.
13: Kitap boyanmaz.
14: Kitaba değil, kağıda boyayacağız. Tabii ki kitap boyanmaz. Sonra diyeceğiz ki biz sizin okuduğunuzdan bir de böyle bir şey hayal ettik, canlandırdık diyebiliriz bence. Çok da güzel olur. Onlar da çok mutlu olurlar.
13: Ya.
14: Peki sonra...
13: O zaman da kitabı öyle çizerler.
14: Hı-hı, olabilir. Peki, babaannesi...
13: Ama nasıl götüreceğiz ki?
14: Götürmeyiz. Fotoğrafını çeker, mail atarız. Posta yoluyla ya da mektup yollarız biz de postacıyla.
13: Yahu artık cadı diye bir şey yok ki.
14: Ama bu kitap cadısı bir isim. Mesela biz sana Cemo diyoruz ya. Onun gibi. Onun gibi. Burcu Bahar'ın da yazarımız Burcu Bahar'ın da adı, ona da kitap cadısı diyorlarmış.
13: Kitap cadısı.
14: Evet. Yani çok kitap okuyor. Mesela Tembeller Kralı ne demek? En büyük tembel gibi.
13: Sadece adı öyle.
14: Evet, aynen öyle. Bir cadı değil tabii ki. Peki, bir şey söyleyeceğim.
13: Ben de tam cadılar.
14: Bu da Tembeller Kralı ama kafasında taç yok mesela. Bir kral değil. Yani tembellerin en büyüğü demek istemişler. Peki,
13: hep yaramazlık yaptığı için ateşit.
14: Ay, ateşit çıkmıyor. Uyuyor yine. Babaannesi ona diyor ki evet Badicim, yani hiç arkadaşın olmadığı, hiçbir iş kendi yapmadığını fark ediyor değil mi büyük annesi ve çok üzülüyor Badi için. Sonra diyor ki ya
13: evet,
14: bir şey
13: sonra
14: yapmam.
13: Plan yapıyorlar.
14: Ne planı yapıyorlar?
13: Babaannesi sadece oturuyor
14: evet.
13: Ve yemek hazırlıyorlar. Anne baba da uyuyor sadece.
14: Hayır, anne babaya ne planı yapıyorlar? Anne baba uyuyor, yani herkes Badi gibi mi davransın diyor.
13: Evet.
14: Herkes Buddy gibi davranıyor. Buddy o gün uyanıyor, bir bakıyor ki saat...
13: Sen iş yapma. Ben de iş yapmayacağım, oturacağım. Buddy geldiğinde yemek hazırlayacağım. Ve siz de uyanacaksınız.
14: Evet, şöyle. Aynen böyle oluyor. Buddy gibi davranalım diyor. Siz diyor, sen hiç yemek hazırlama, onu okula kaldırma diyor. Sen de diyor işe gitme diyor. Bugün onun gibi tembellik yapacağını söyledi diyor. Buddy sabah uyanıyor.
13: Kollarını uzatabiliyorlar mı?
14: kollarını body'nin body gibi davranalım diyor. Siz diyor sen hiç yemek hazırlama, onu okula kaldırma diyor. Sen de diyor işe gitme diyor. Bugün onun gibi tembellik yapacağını söyledim diyor. Body sabah uyanıyor.
13: Kollarını uzatabiliyorlar mı?
14: Kollarını boyu

0: Kalkmamışsın, okula geç kaldın. Üstelik kahvaltıyı bile hazırlamamışsın diyor. Aa, diyor ki annesi de.
1: Dört.
0: Evet, annesi ne
1: Beş
0: diyor?
1: eftal. Ya.
0: Annesi ne diyor? Baticiğim, her sabah erken kalkmaktan çok yoruldum. Üzgünüm, kendin bir şeyler hazırla lütfen deyince Badi çok şaşırıyor. Ve vantuzları bile böyle ağzı açık kaldı. Vantuzları şişti. Tanım da çok güzel. Evet, değil mi Tomris? Sonra etrafına bakınıyor. Badi yiyecek bir şeyler arıyor ama bulamıyor hiçbir şey. İmdat!
1: Buzdolabını sallıyor.
0: Buzdolabını da sallıyor. İmdat, acıktım diyor.
1: Ve vantuzları yapışıyor.
0: Evet,
1: Buz
0: sonra
1: artık buzdolabında yaşayacak.
0: evet. Sonra okula gidiyor. Ama o kadar karnı aç ki teneffüs olunca uyuyan Buddy zil çalar çalmaz dışarı çıkıyor. Hemen kantinin yolunu koku yoluyla buluyor. Çünkü bu zamana kadar hiç kantine bile gitmemiş. Kendine yiyecekler alıyor. Ama o sırada bahçede arkadaşlarının basketbol, futbol, yerden yüksek gibi çok güzel eğlenceli oyunlar oynadığını görüyor ama onların yanına gidemiyor. Çünkü bu zamana kadar onlara hiç katılmamış ve bunu söylemeye çekiniyor.
1: Ya çekinmesin, oynasın.
0: Evet, değil mi? Neyse,
1: Ve
0: sonra
1: ama ancak arka şeyler yapsın, oynasın. İyi şeyler yapsın, oynasın.
0: iyi şeyler yapsın, oynasın. Sonra okul bitiyor, eve geliyor. Aa, bir bakıyor. Annesi, babası televizyon seyrediyor. Annesi hala yatıyor. Büyük annesi de oturuyor. Babasına diyor ki ya baba, bu iş bu saatte ne işi var senin ya, senin çalışman gerekmiyor mu? Aa, diyor, bugün diyor canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bütün gün tembel tembel senin gibi oturmak istiyorum diyor. Ne kadardı diyor, çok eğlenceliymiş bu iş diyor. Badi çok şaşırıyor. Yani çünkü babası çok çalışıyor ya onun. Diyor yemek saatinde diyor eve gelirdin diyor. Aa diyor, bu arada diyor annesine sesleniyor, ben geldim diyor. Çünkü annesi ona ne hazırlıyordu okuldan sonra Cemalcan?
1: Ne?
0: Kurabiye.
1: Bir.
0: Aa diyor, annesi
1: Ye.
0: kurabiye de hazırlamamış, hiçbir şey yapmamış. Aa. Diyor ki babası, ah diyor annen yatıyor, kurabiye yok ama diyor sana kötü bir haberim var. Akşam yemeği de yok. Hadi çok şaşırıyor. Akşam yemeğin olması da biraz onun için çok acıkmıştı ya, zor olsa gerek. Sonra babaannesine gidiyor. Diyor
1: Kendi
0: ki
1: yapıyor ve
0: dur oraya geleceğim.
1: hepsi de bütün anne baba yiyor. Ona da badiye de kalmıyor.
0: Bence kalıyor da. Ondan önce babaannesine gidiyor.
1: O bir tane olsun.
0: Tamam. Babaannesine gidip ne diyor? Babaanne bir şey oldu babamla anneme. Hiçbir şey yapmıyorlar deyince babaanne ne diyor? Tembellik galiba bulaşıcı bir hastalık. Senden bu hastalığı kaptılar diyor. Ay diyor, ama diyor sen kurtulursan belki onlar da kurtulur deyince bunun tedavisi bu diyor. Sonra Badi ne diyor? Büyük anne aklıma fikir geldi, bana yardım eder misin diyorlar. Mutfağa girip ne yapıyorlar? Hadi söyle bakalım. Demin söyledin zaten.
1: Yemek yapıyorlar.
0: Yemek yapıyorlar. Bir masa kuruyor Badi.
1: Ama Badiye'de yemek kalmıyor.
0: Badi'ye yemek kalmıyor mu? Kaç
1: Kalmıyor.
0: tane tabak var? Say bakalım.
1: Sayıyorum. Bir.
0: Katabak.
1: Bir, iki, üç, dört.
0: Dört. Kaç tane ahtapot
1: Bir, iki, üç, dört.
0: var? Bir sürü de yemek var ortada. Gördün mü?
1: Kaç tane yemek var sayacağım ve çatal bıçaklarım.
0: Hepsinden dört olması lazım.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14.
0: Çok var değil mi? Bir sürü
1: Sayamayacağım
0: yemek yapmışlar. Sonra afiyetle yemişler.
1: kadar çok.
0: Sayamayacağın kadar çok yemek yapmışlar. O günden sonra Buddy çalışmanın ne kadar güzel olduğunu düşünüyor ve bunu uyguluyor değil mi? Ödevlerini yapıyor, zamanında yatıyor. Okula gittiğinde de ne yapıyor? Arkadaşlarıyla
1: Oynamıyor.
0: Arkadaşlarıyla oynuyor tabii.

0: Tabii ki.
1: Oynamıyor.
0: Ayır arkadaşlarıyla oyunu oynuyor bak. Neler oynuyor gördün mü?
1: Yani.
0: Ayrıca ertesi gün uyanıyor böyle elini yüzünü yıkıyor.
1: Oynamıyor
0: Kahvaltı
1: ya.
0: için teşekkür ederim. Sarılıyor arkadaşlar. Ay bütün arkadaşlarına sarılabiliyor. Ne kadar
1: Ya
0: şanslı değil mi? Bir sürü konu var.
1: sadece ailelerine sarılıyor. Artık sağ okulda ve evde.
0: Bu
1: Okulda.
0: arada artık onun adı tembel kral değil. Ne oluyor?
1: Body.
0: Çalışkan. Şövalye. Şövalye.
1: Alışkan şövalye mi?
0: Evet.
1: Ya adı body bunun. Bunun adı body.
0: Body, evet. Ona bir sen peki çalışkan Cemo musun? Tembel Cemo musun sence?
1: Çalışkan.
0: Her şey
1: Çünkü
0: yapıyor musun? Ha, efendim.
1: okula gidiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü havuzda egzersiz yapıyorum, dalıyorum. Derin tarafta spor yapıyorum bazen.
0: Evet.
1: Şimdi
0: Hareket ediyorsun.
1: sırada.
0: Sorularda. Evet. Üç tanesini sormuştum. Son dört soru. Arkasında da bir sürü şeyler var. Body'yi tembelliğinden vazgeçirmek için kim plan yapıyor? Annesi mi, babası mı, büyük annesi mi?
1: Büyük anne.
0: Büyük anne. Peki, Body sonunda neden mutlu oldu?
1: Çünkü anne babası tembellikten kurtulduğu için.
0: Ve kendisi de çalışmanın çok zevkli olduğunu anladığı için mi? Tembel olmanın çok zevkli olduğunu anladığı için mi? Yoksa miskin miskin oturmanın çok zevkli olduğunu anladığı için mi?
1: Çok çalışkın olmamın ne güzel bir şey olduğunu anladığı için.
0: Evet, çalışmanın çok zevkli olduğunu anladığı için. Bütün soruları doğru cevap verdin. Hikaye çok güzel, masalı, kitabı çok güzel dinlemişsin. Seni tebrik ediyorum. Ve bence güzel de anlattın. Peki bu kitap bize neyi anlatıyor sence? Bize niye öğretti? Hani kitaplar hep bir şey öğretir ya. Bu kitap...
1: Tembel olmak kötü bir şey.
0: Bir de bulaşıcı mı acaba?
1: Hayır değil.
0: Hayır değil, o sadece bir plandı değil mi?
1: Hayır. İnandım ve gerçek olduğuna da inandım.
0: Ama Buddy şunu da görmüş oldu. Aa demek ki ben böyle gözüküyorum. Bu iyi bir şey değil diye gördü bence. Yani Buddy bunun bir hastalık olmadığını anlamış olabilir sonrasında ama bu
1: Yahu
0: onu
1: anlamadı, anlamadı.
0: anlamadı. Tamam peki. Anlamış da olabilirdi diye söylüyorum. Peki Cemalcan programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Veda etmeden önce bir daha hatırlatalım. Bu haftanın kitabı Tembeller Kralı. Evet, Tembeller kitabı Buddy'ydi. Tomris, Buddy bir neydi?
1: Yavaş.
0: Ahtapottu.
1: Hoşça kalın.
0: Dur, hoşça kalın demeden önce tekrar kitabı hatırlatıyoruz. Kitabımız Kırmızı Kedi Çocuk Yayın Evi'nden çıktı. Yazarımız Burcu Bahar, resimleyen Serap Deli Orman'dı. Haftaya yeni bir kitapta buluşmak üzere. Evet, şimdi hoşça kalın diyebiliriz.
1: Hoşça kalın.
0: Teknik masada Salih Şeker'e diyoruz. Teşekkür ediyoruz diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın de Tomris.
1: Ötezeron.
0: Hoşça kalın.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rüzgar Albayrak'a teşekkür ederiz.
5: That's

0: they ever come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'da ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış Japon ressam ve oyma tasarımcısı Ohara Kosu'nu anlatacağım. Doğayı bilimsel bir hassasiyet ve manevi bir sükunetle resmeden Koson, özellikle kaçoe yani kuş ve çiçek tasvirlerini içeren ahşap baskı tekniğindeki ustalığıyla biliniyor. Shinhanga akımının en üretken sanatçılarından biri. Ohara Kosu'nun diğer sanatçılardan farkı, Batı sanatının etkilerini geleneksel Japon ahşap baskı sanatına incelikli entegre etmesi ve bu mirası tarihsel köklerini koparmadan yeniden canlandırmasıydı. Karmaşık tasarımlardaki ustalığı, doğa konularına olan bağlılığı ve ayrıntılara gösterdiği özen nedeniyle kaçoe geleneğinin en iyi uygulayıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Meiji ve Taisho Japonya'sında batılaşma dalgası sürerken bu fay hattının tam ortasında duran Koson, kültürel sürekliliği savunmak için doğanın zamansızlığını kullanan bir stratejist diye tarif ediliyor. Eserleri yenilik için bağırmıyordu. Her gölgeye, her açılan çiçeğe ve her kuşun kanadına yeniliği ustaca yerleştiriyordu. Ne gerici ne de gelenekleri terk eden biriydi. Aksine bir simyacıydı. Yüzyıllardır var olan sanat biçimlerini ikisini de parçalamadan modernliğin düzensiz ritimlerine bağlamıştı. Baskılarından tipik sahneler, örneğin bir balıkçıl yağan karın içinde hareketsiz duruyor, bir bacağını kaldırmış. Beyaz tüyleri etraftaki kar tanelerinden zar zor ayırt ediliyor. Bir karga donmuş bir dala konuyor. Siyah bedeni soluk kış gökyüzüne karşı elektriklenmiş gibi parlıyor. Bir yalı çapkını durgun suyun üzerinde süzülüyor. Kanatlarının bulanık görüntüsü bir düzey ince çizgi haline resmedilmiş. Ohara Kosu'nun hayatını sabır ve hassasiyetle gözlemlediği tüm bu anları yakalamaya, yani doğanın geçici anlarını dondurmaya adamış. Onun kariyeri aslında 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başında tam renkli ahşap baskı, yani Nishiki-e tekniğinin gerilemesiyle 1910'larda Shinhanga, yani yeni baskı hareketinin ortaya çıkışı arasındaki dönemi kapsıyor. Yaşam hikayesine bakarsak, Ohara Kosu'nun 1877 civarında Japonya'nın kuzeyindeki Ishikawa eyaletinde Kanazawa şehrinde Ohara Matao adıyla doğmuş. Çocukluğu Japonya'nın izolasyonundan mekanik modernliğe doğru tırmanmaya çalıştığı bir döneme denk gelmişti. Koson da buna isyanla değil, doğayı yeniden kaçınılmaz kılacak türden bir duyarlılıkla yanıt verecekti. 1889'dan 1893 yılına kadar Ishikawa Eyalet Teknik Okulu'nda eğitim görmüş. Burada resim ve tasarım hala belli ritüelleri olan bir deney alanı olarak görülüyor ve öyle üretiliyordu. Usta-çırak ilişkisi de önemliydi. Koson doğallığı ve gerçekçiliği savunan Shijo Okulu'ndan gelen ressam Suzuki Kaso'nun etkisi altına girmiş. Suzuki'nin rehberliğinde ilerleyen Ohara Mato ilk Go, yani sanatçı adını ondan almış ve artık Ohara Koson olmuştu. Japonya 19. yüzyılın ortalarında batıya kapılarını açmadan önce Tokugawa şogunluğu altında 200 yılı aşkın bir süre boyunca dış ülkelerle çok sınırlı ticaret ve kültürel alışverişle bir izolasyon politikası izlemişti. Sakoku olarak bilinen bu dönemde dış etkilerden uzak kalan Japon sanatında kendine özgü stiller ortaya çıkar, ancak 1868 yılında İmparator Meiji liderliğinde başlayan, derebeyliğin kaldırıldığı, samuray sınıfının ayrıcalıklarına son verilen Meiji restorasyonu ile birlikte Japonya batıya açılır. Batı sanatı Japon kültürüne nüfuz etmeye başlar ve yeni akımlar ortaya çıkar. Yani Shinhanga hareketi de bu akımlardan biri. 1890'ların sonlarında Koson eski semtleri, batılaşma hevesleri teker teker yıkılan Tokyo'ya gelir. Burada zanaatını modernliğe karşı keskinleştirir ve 1900'lerde Tokyo Bijutsu Gakko, yani Tokyo Güzel Sanatlar Okulu'nda öğretmen olur. Tokyo'dayken Rus-Japon Savaşı'nın bölümlerini, kimi sahnelerini resmeden birçok ukiyo-e triptiği üretir ve bunlarla kazanır, para kazanır, ama sanat üretiminin büyük çoğunluğu
kuş ve çiçek baskılarından yani kaço tekniğinden oluşuyor. O zamanlar Tokyo İmparatorluk Üniversitesi'nde profesör olan Amerikalı Ernst Fenollosa ile tanışmış olması da etkili olmuş bu seçiminde. Fenollosa yıllarca Tokyo'da Japon sanatçıları bu batılaşma telaşında kendi geleneklerini terk etmemeye ikna eden, geleneksel Japon sanatını savunan bir akademisyendi. Koso'nun doğa baskılarını Amerika ve Avrupa'da alıcı bulacak türden olduğunu, yani teknik olarak rafine, görsel olarak erişilebilir, Batı sanatındaki hiçbir şeye benzemeyen Japon estetiğine dayanan eserler olduğunu anlamıştı. Fenollosa'nın teşvikiyle Koso'nun kaço-e'lerini yani kuş ve çiçek baskılarını üretmeye başlar. 1910'lar ve 1920'lerde Koso'nun baskıları özellikle Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük mağazalarda, galerilerde posta sipariş katalogları aracılığıyla satılmaya başlar. Eserleri Toledo Sanat Müzesi, Brooklyn Müzesi, Minneapolis Sanat Enstitüsü'nde sergileniyor Koso'nun. Gerçekten de Fenollosa'nın öngördüğü gibi Japon estetiğini gerçekçilik ve kompozisyon gibi bazı Batı özellikleriyle harmanlaması nedeniyle büyük beğeni toplamıştı Batı dünyasında. Bu arada ekleyeyim, kaço-e kelimenin tam anlamıyla kuş ve çiçek resimleri Doğu Asya sanatının en eski türlerinden biri. Kökenleri Çin Tang Hanedanlığı resmine dayanıyor. Japonya'da Heian döneminden günümüze kadar kesintisiz bir geleneğe sahip. Özünde basit ama derin bir fikir yatıyor. Yani doğal dünya bir turna, bir şakayık, bir kış eri dalı en sürekli ve özverili sanatsal ilgiyi hak eder der bu geleneğe göre. Koso'nun bu geleneğe bir ressamın duyarlılığını ve bir baskı ustasının teknik becerisini getirmişti. Nihonga yani geleneksel Japon resim sanatı alanındaki erken dönem eğitimi ona kompozisyon ve fırça tekniği konusunda doğrudan baskılarını tasarlama biçimini yansıyan bir anlayış kazandırmıştı. Bir dal üzerine tek bir kuşun yerleştirilmesi, boş alan ve detay arasındaki denge, bir canlının hareketindeki hangi anın sonsuza dek donduracağını seçebilmek gibi. Birlikte çalıştığı baskılarını yapan oymacılar da onun fırça tekniğinden neredeyse ayırt edilemeyecek bir çizgi ve sulu boya kalitesi elde etmişler. Kaço-e izleyene bir görme biçimi öneriyor aslında. Doğada her şeyin birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Mevsimlerin, rüzgarın, suyun ve yaşamın geçici anlarını ifade etmenin bir yolu bu. Genellikle örnekleri cam altında böyle kadifeye iğneleyen Batı doğa tarihinin aksine Japon kaço-e örnekleri canlılar ve yırttıkları çevre arasındaki etkileşimi haritalandırıyor. Yani turnaların göçleriyle veya hurmaların düşmesiyle mevsimleri takip ederek büyümüş herkesin aşina olduğu derin bir sembolik dil kullanıyor. Gökyüzünde kavisler çizerek süzülen turnalar uzun ömürlüğün ve imparatorluk kutsamasının ağırlığını taşıyor. Çiçek açmış olan şakayıklar refahı, sefahat dolu bir serveti simgeliyor. Koso'nun çizgileri de sadece görüntüyü değil, yaşamın kırılgan, direngen ve mucizevi yönlerini, buradaki duyguyu izleyiciye aktarmaya amaçlıyor. Kariyeri boyunca Ohara Koso'nun her biri farklı bir yayıncı ve döneme ait üç farklı sanatsal imza kullanmış. İlk olarak Akiyama Boemon yani Kokeido ve Matsuki Heiki yani Daiya Kokuya yayın evleriyle çalışmış ve eserlerini Koso'nun imzası ile imzalamış. 1912'de adını Shoson olarak değiştirerek yaklaşık 14 yıl boyunca bu adla ağırlıklı olarak Kaço-e yani kuş ve çiçek baskılarını yapmış. İlk ahşap baskıları soluk renkleri, uzun ve dar formatları ve küçük kenar boşluklarıyla dikkat çekiyor. Oldukça verimli bir dönem bu. Kawaguchi yayın eviyle yaptığı daha sonraki çalışmalarında da Hoson sanatçı adını kullanmış. Bu değişken kimlik eserlerini haritalandırmaya çalışan sanat tarihçileri için bir labirent oluşturmuş elbette. 1912'den sonra da Koson adını kullanarak baskılar tasarlamaya devam ettiğini söyleyenler de var ki bunu çözmek zor. Çünkü erken dönem baskıları tarihlendirilmemiş, rastgele görünen çeşitli imza mühürleri taşıyor. Detaylı seyahat günlükleri tutan ve geniş çapta yazışmalar yapan Hasui Kawase'nin aksine Ohara Koso'nun çok az kişisel belge bırakmış. Bir başka Shinhan ustası biliyorsunuz Kawase bir manzara ressamı onu bir başka programda anlatmıştım hatırlarsınız. Evet bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Kitaro'dan dinliyoruz. Symphony of Forest. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar, Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Kaço E sanatçısı Ohara Koso'nu ve onun kuş ve çiçek resimlerini konuşuyoruz. Ohara Koso'nun kariyerinin Japonya'nın izolasyondan mekanik modernliğe doğru tırmanmaya çalıştığı bir döneme denk geldiğini söylemiştim ilk bölümde. 20. yüzyılın başlarında Japonya'da endüstriyel mürekkepler, fotoğraf baskıları ve batı litografisi geleneksel ahşap baskının egemenliğini tehdit ediyordu. Bir zamanlar kültürel silüeti taçlandıran ukiyo-e sanatı artık unutulmaya yüz tutmuştu. Modernleşme telaşında olan Japonya'nın kendi estetik mirasını göz ardı ettiği o zamanlarda hayalperest bir firma ortaya çıkar ve yeni bir hareket başlatır. Son derece yetenekli oymacılar ve baskıcılar çalıştıran bir şirkettir Watanabe ve sanatçılarından geleneksel Japon tekniklerini perspektif ve gölgeler gibi çağdaş batı resminin unsurlarıyla birleştiren baskılar tasarlamalarını istiyordu. 1915'te adı konan Shinhanga hareketiydi bu. Gelenekten kopuşu değil, ona yeni bir cazibe kazandırmayı amaçlıyordu. Sanatçılar arasında bireysel ifadenin öne çıktığı Sosaku Hanga, yani yaratıcı baskılar hareketinin aksine Shinhanga, eski ukiyo-e modelini, yani sanatçı, oymacı, baskıcı ve yayıncı arasındaki dörtlü işbirliğini karmaşık ve emek yoğun süreci korumayı önemsiyordu. Bu model bireysel cesaret gösterisine değil, ustalığın incelikli bir yere getirilmesine dayanıyordu. Watanabe firması Rönesans'tan ödünç alınan perspektif, bedenleri silüetlere dönüştürmek yerine atmosferle saran gölgelendirme, izlenimci fırça darbeleri gibi batı etkilerini bu feodal yapının içine entegre etmeyi başarmıştı. Watanabe'nin şirketinin hem baskı hem de orijinal baskı kalıplarının büyük kısmı maalesef 1923 büyük Kanto depreminde yok olmuş. Daha sonra işini yeniden açtığında yeni kalıplar kullanarak bu baskıların çoğunun yeni versiyonlarını üretmiş Watanabe. Ama deprem sonrası baskıların tasarımlarında değişiklikler ve revizyonlar da vardı elbette. Ohara Koso'nda depremden sonra Watanabe ile çalışmaya başlamış ve bu dönemde Shoson sanatçı adını benimsemiş. Bu Shinhanga hareketi içinde ürettiği eserlerinde doğanın samimiyetini modern bir bağlama taşımıştı Ohara Koso'n. Doğa resimlerine genellikle pasif manzaralar olarak bakan batılı koleksiyoncular bu görünüşte basit kompozisyonlara sığdırılmış anlam yoğunluğundan büyülenmişlerdi. Bilimsel gözlem ve şiirsel atmosferin bu birleşimi onlar için hem yabancı hem de garip bir şekilde tanıdıktı. Her yaprak bir şifre, her tüy bir alegoriydi ve Japon felsefesini daha anlaşılır kılıyordu. Yani insan yaşamı ve doğanın döngülerinin rakip değil, birbirinin yansıması olduğu bir dünya görüşünü yansıtıyordu. Watanabe baskıları Koso'nun estetiğinde ince bir değişimi de gösteriyor. Renkler önceki çalışmalarına göre daha parlak ve net, kompozisyonlar daha grafiksel, duygusal etki daha doğrudan. Bu dönemdeki kar manzaraları, fırtınadaki akbalıkçılar, buzla kaplı bambuların üzerinde toplanmış serçiler, karlı çatılarda kamburlaşmış kargalar gibi Japon baskı sanatı tarihinin en çok beğenilen görüntüleri arasında. Kırlangıç ve mor salkım, pembe çiçekli dalda duran büyük baştan kara, dalda duran Japon ipek böceği kuşu, kelebekli şakayık, düşen ginkgo yapraklarıyla iki güvercin, tüm bu resimlerinde kuşları klasik Çin resimdeki gibi sembolik şifreler olarak değil, belirli duruşlarda yakalanmış, tüyleri tek tek işlenmiş, kendi başına varlı olan yaratıklar olarak işlemiş Koso'n. Bir Koso'n balıkçılığı tanınabilir bir balıkçıl örneği. Türünü belirleyebiliyor, boynundaki o şey damarları görebiliyor, etrafındaki havanın soğukluğunu hissedebiliyorsunuz. Mavi süsenler, şakayıklar, kiraz çiçekleri, çiçek açan lotus ve açelyalar, visteryalar bilimsel doğruluk ile şiirsel ifadeyi aynı anda yakalıyor. Kuşlara ve çiçeklere odaklanması geleneksel Japon temalarını yansıtırken naturalist tarzı ve ayrıntılara verdiği önem batı zevklerine hitap ediyordu. İnce ton geçişleri ve katmanlama gibi batı renk teknikleriyle yaptığı deneyler batı botanik illüstrasyonlarına daha yakın bir şekilde resmettiği portakal çiçeği ve açan lotus çiçeği gibi işlerinde görülebiliyor. Sonbahar'daki iki güvercin adlı eseri de modern dünya ve Japon geleneğinin nasıl birleştiğini gösteren mükemmel bir örnek. Güvercinler özellikle baş ve gövdelerinde çarpıcı derecede canlı mor tonlarla tasvir edilmiş. Bu da Koso'nun izleyicinin dikkatini çeken renk kontrastları yaratma becerisini yansıtıyor. Sonbaharı betimleyen arka planda yumuşak böyle kademeli geçişler güvercinlerin canlılığıyla uyum sağlayarak hem huzurlu hem de görsel olarak çarpıcı bir sahne oluşturuyor. Kompozisyon dengeli ve sakin bir his uyandırıyor. Bu da Japon estetiğinin bir özelliği. Kuşların gerçekçi tasvirisi Batı rasyonalizmine özgü. Yalı Çapkını eserinde yumuşak arka plan, huzuru ve sakinliği vurgulayarak Yalı Çapkını'nın cap canlı biçimde öne çıkmasını sağlıyor. Doğalcılık ve minimalizmin bu birleşimi Koso'nun batılı bir izleyici kitlesinin taleplerini Japon geleneklerinin narin güzelliğiyle dengeleme yeteneğini vurguluyor. Japon geleneği ile Batı modernizm arasında bir köprü görevi görüyor. Ohara Koson Watanabe'li 1935 yılına kadar baskı tasarımı, baskı üretmeye devam ediyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetlenmesiyle birlikte malzeme kısıtlamaları da olunca bir duraklama dönemine girmiş. Paradoksal bir şekilde Japonya'da neredeyse hiç fark edilmemiş Ohara Koson. Kariyeri boyunca Amerika ve Avrupa'da on binlerce satılan yaklaşık 500 ahşap baskı üretmişti. Ancak ölümünden 10 yıllar sonrasına kadar kendi ülkesinde neredeyse hiç tanınmıyordu. Yani eserleri ticari, yabancı zevklere yönelik diye değerlendirilmiş. Japonya'da eserlerine olan ilgi 1945'te Tokyo'da ölümünden neredeyse 30 yıl sonra 1970'lerde Japon akademisyenler ve koleksiyonerler bu büyük sanatçının dehasını fark edince olmuş. Crows, Cranes and Camellias, The Natural World of Ohara Koson, yani kargalar, turnalar ve kamelyalar, Ohara Koson'un doğal dünyası 1877'de 1945 adlı kapsamlı kataloğun tanıtımında Ohara Koson ile şöyle ilgili şöyle deniyor. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında tam renkli ahşap baskının gerilemesiyle 1910'larda Shinhanga hareketinin ortaya çıkış arasındaki dönemi kapsayan bir kariyere sahip olan sanatçı Ohara Koson hakkında çok az şey biliniyor. Eserleri ağırlıklı olarak yurt dışında pazarlanan Koson'un kuş ve çiçek baskıları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da büyük başarı elde etti. Eserleri için orijinal eskizler ve resimler de dahil olmak üzere önemli referans materyallerinin keşfedilmesinin ardından ancak son zamanlarda ana vatanı Japonya'da dikkat çekmeye başladı diye yazıyor. Kısacası zamansız eserleriyle hem Japon minimalizminin hem de Batı gerçekçiliğinin özünü yakalayan Ohara Koson, kuşları, çiçekleri ve doğal manzaralarıyla hala dünyayı büyülemeye devam ediyor. Daha önce göz ardı edilse de artık Japonya'da da 20. yüzyılın büyük sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Ben British Museum'da görme fırsatı bulmuştum ama Ohara Koson'un baskıları bugün Rijksmuseum'dan Metropolitan Sanat Müzesi'ne kadar birçok kurumun koleksiyonlarında dünyanın dört bir yanındaki müzelerde yerini almış durumda. Evet sevgili dinciler, bugün kuşları ve çiçekleri resmetmenin ötesinde doğanın, yaşamın kırılgan, direngen ve mucizevi yönlerini izleyiciye aktaran, modernite ve gelenek arasında köprü kuran Japon ressam ve oyma tasarımcısı Ohara Koson'u konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
2: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste yine Wolfgang Amadeus Mozart'la birlikteyiz. Yıl 1781, mekan Viyana. Aslında Mozart harıl harıl saraydan kız kaçırma operasını yazmaya, bestelemeye çalışıyor. Ama bir yandan da başka faaliyetleri var. Hele sonbahar ilerledikçe Viyana'nın müzik yaşamı hareketli temposuna kavuşmaya başlamış durumda. Dolayısıyla Mozart yeni besteleriyle kendini tanıtmayı amaçlıyor. 2 ay içinde saray ressamı Joseph Heckel'ın evinde seslendirilmek üzere bir Nefesli Sazlar Serenadı besteliyor. Daha sonradan 375 köhel sayısıyla tanınacak eser bu. 2 klarnet, 2 fagot ve 2 korno için yazılan bir yapıt bu. Mozart oldukça dolaylı bir şekilde de olsa İmparator 2. Joseph'in dikkatini çekmeyi umuyor. İmparatorun özel doktoru olan onunla birlikte sarayda müzik yapma şansına sahip Johann Plian Stark, ortak dostları ressam Hickel'in evinde Mozart'la karşılaşmış ve genç bestecinin yapıtlarına ilgisini belli etmiş. Armoni adı verilen ve tümüyle nefesli çalgılardan oluşan bir topluluk için besteleniyor. Biraz önce bahsettiğim 375 köhel sayılı serenat ilk kez 15 Ekim 1781'de seslendiriliyor. Eski bir geleneğe göre 15 Ekim'de ki o gün Azize Teresya'nın isim günü. Yoksul müzisyenler gece boyunca farklı yerlerde çalarak olabildiğince fazla para kazanmaya çalışırmış. Mozart'ın serenadı da o gece 3 farklı yerde çalınmış. Ancak bestecinin asıl istediği özel doktoru Stark aracılığıyla 2. Joseph'in yapıtlarına ilgi duyması. Sonraki yıllarda Mozart Viyana Sarayı'ndaki armoni topluluğu için yapıtlar bestelemeye devam edecek. Bu grup 1782'den sonra o zamana kadar 6 kişi 2 obuanın da katılmasıyla 8 kişiye çıkıyor. Besteci de bu 375 köhel sayılı serenadını bu kadro için yeniden düzenliyor. Biz bu sabah bu eseri Holiger Wind Ensemble'den dinleyeceğiz.

Kasım ayı içinde Mozart öğrencisi Josefa Arnhemmer'in evinde gerçekleşen bir konser nedeniyle çok kısa sürede yeni bir iki piyano için sonat besteliyor. 448 köy sayısıyla tanınan eser. Besteci Viyana'daki ilk yıllarında sıkça adı geçen Josefa Arnhemmer hakkında epey olumsuz görüş bildiriyor mektuplarında vesaire. Ama sanatsal yönden işbirliğine girmekten de kaçınmıyor. Kız Mozart'tan 2 yaş küçük, bestecinin iddiasına göre kendisine ilgi duyuyor. Oysa Mozart, Josefa Arnhemmer'e çok çirkin buluyor ve hiçbir ilgisi yok. Bir keresinde babasına, eğer bir ressam şeytanın resmini yapmak isterse onun suratından esinlenebilir diye yazmış. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen birkaç kez genç kızla birlikte konser veriyor. Hatta bir takım keman ve piyano için sonatlarını ona ithaf ediyor. Bunları dinlemeyi önümüzdeki haftaya bırakarak size şimdi bu 448 eser sayılı iki piyano için sonadı dinletmek istiyorum. Murray Paraya ve Radu Rupu'dan dinliyoruz.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum bağımsız küratör, sanat yazarı ve akademisyen Melike Bayık. Melike, sanatın toplumsal alanla kurduğu ilişkiyi, kamusal alan, kent, ekoloji, bellek ve dayanışma kavramlarını araştıran bir pratiğe sahip. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı'nda akademik çalışmalarını yürütüyor. Bugüne kadar da farklı sanat kurumları ve bağımsız alanlarda küratöryel projeler gerçekleştirdi. Şu an Hitay Vakfı ve Hitay Koleksiyonu'nun sanat danışmanlığını da yapıyor aynı zamanda. Hoş geldin Melike, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ece, öncelikle hoş buldum. Burada olmak çok heyecanlı gerçekten. Zarif davetin için ayrıca teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki kabul ettin. Çok da heyecanlıyım bu arada bu program için. Bekledim. Böyle çok merak ettiğim sorular var. Bence çok güzel bir program olacak.
1: Ben de heyecanlıyım gerçekten. Heyecanlı olacağını düşünüyorum. Enerjimizin yüksek olduğuna eminim bu konuda.
0: O zaman ilk sorumla başlayacağım. Biraz da uzun bir soru olacak bu. Ama klasik bir giriş yapacağım. Çünkü Agora için hani sormamız gereken bazı sorular var. Berger bir denemesinde diyor ki bugün var olanı resmetmeye çalışmak umudu teşvik eden bir direniş eylemidir. Sanat benim için de hep bir ifade alanı aslında, o yüzden de Agora var, bir anlam inşası. Aslında bence bir de baş kaldırı aynı zamanda. Her ne kadar çağdaş dönemde bile hani anlam özelliğini ya da bazen yokluğunu hissetsek de insan türü olarak dünden bugüne hep anlamın peşindeyiz. Dolayısıyla sence sanatı bir anlam aracı ya da bir direniş eylemi olarak tanımlamak makul mü? Senin için bu ne ifade ediyor?
1: Aslında bu çok kapsamlı bir soru gerçekten. Benim için ne ifade ediyor? Benim çalışma alanlarımda nerede duruyor? Ya da bazen derslerde, yaptığım projelerde bundan nasıl bahsediyorum? Belki öyle biraz düşünmem gerekiyor. Bir noktada çok aslında benimle belki ilişkilenen tarafı çok tuhaf olacak ama çok varoluşsal bir yerden belki tanımlayacağım bunu. Çünkü bahsettiğin yaklaşımın içinde kendimi başka türlü tanımlayamam zannederim ki. Hani kendimi orada görüyorum ya da işte bir şekilde bu hayatta bu işleri yapmak üzere zannediyorum kendime komut vermişim gibi hissediyorum. Başka türlü düşünemiyorum. O yüzden sanırım hani hakikaten bir anlam arayışı mı, başka bir metafor mu, bazen bir direniş eylemi mi? Bence bulunduğu yere, anlatısına, hakikaten tartışma ortamına göre çok değişebilecek bir yaklaşım bu. Neden burada bunu hakikaten ifade edebiliriz ya da nasıl tartışabiliriz dediğimde ben çok varoluşsal bir yerden bunu değerlendiriyorum aslında. Hakikaten şey gibi çünkü bulunduğumuz pratiği bir noktada nerede tartışıyoruz? Yani o kadar farklı rollerin içinde yüzüyorum ki bazen işte sabah akademisyen olarak uyanıyorum. Akşam işte gece 11'deki toplantılarda küratör olarak geceyi kapatıyorum. Hani bir yandan daha mesaili akademik bir disiplinin içinde yürürken bir yandan küratör olarak söyleyebileceğim sözlerin esnek alanlarını aslında tespit ediyorum. Ya da yazdığım yazılarda karşı tarafın ifadesini aktarmaya çalışıyorum ya da işte okur ne düşünür bunu tespit etmeye çalışıyorum. Bir yandan koleksiyon oluştururken, koleksiyon yönetirken aslında bir puzzle'ın parçası burada nasıl durur diye düşünmeye çalışıyorum. O yüzden çok esnek zeminlerden bahsediyoruz bence. Yani ben de kendi hayatımda sanırım bunu bir puzzle gibi düşünüyorum. O yüzden aktarabileceğimiz, anlamlandırabileceğimiz, direnebileceğimiz yerler çok farklı. Kendi pratiğimde aslında CV'mden bahsederken söylediğin şeyler var. Çok dayanışma, belki ekolojik alanlar, çok daha herhalde bugün tartışabileceğimiz farklı konuları hem derslerde hem de kendi pratiğimde birçok farklı noktada değerlendiriyorum. Yani masaya yatırdığım çok fazla aslında programın içinde yer alıyor bu. O yüzden her bulunduğumuz yerde kendi varoluşunu gerçekleştiriyor diye betimleyebilirim diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şu an şeyi sormak istiyorum. Zor mu? Her biri ayrı ayrı. Yani ortak bir noktada her zaman buluşturmayabilirsin ama hakikaten böyle uğraşlı da bir şey aynı zamanda.
1: Ya gerçekten herhalde şeyi söyleyebilirim sana. Zor belki ama bir yandan sanırım böyle insanlar olarak doğduk. Yani herhalde şey düşünmüyorum ya ben bu hayatı yaşamaya çok erken zamanda karar verdim. O yüzden Türkiye'deki şanslı grubun yani 001'lik herhalde grubun içinde falan yer alıyorum. Çok erken zamanda böyle bir insan olup böyle şeyleri tespit etmeye hayatımda netleştirmiştim. O yüzden gerçekten aynı anda birçok farklı paralelde farklı dinamikleri, disiplinleri taşıyan işler yapıyor olsam dahi kendi tespitini yaparken hem o kuralları oynuyorsun hem de kendin olmaktan vazgeçmiyorsun. O yüzden hem senin sana ait olan şekillendirdiğin bir yapının içinde çalışıyorsun. Kendi sözünü söyleyebileceğin, üretebileceğin alanlardasın. Dolayısıyla kendinden bir parça kaybetmeden ilerliyorsun. Bir diğer yandan da o disiplinin sana getirdiği başka bir duvar var. Yani o perspektifi de taşıyıp omzunun bir tarafına koyup belki destek gibi görüp diğer duvara da aslında kendi şeylerini koyup aslında bir odada koridorda yürüyüp sonu bulmaya çalışıyorsun gibi.
0: Evet, ne güzel tarifledin ya, gerçekten öyle.
1: Sanırım akademisyen olmak, küratör olmak falan buralarda bir yerde. Evet.
0: Gerçekten çok keyifli oldu. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Anlam dedik ve şöyle devam etmek istiyorum. Biraz önce de konuştuğumuz gibi hem akademisyensin hem küratörsün. Bize lütfen bunu açıkla. Çağdaş sanat özellikle performans ve yerleştirmelerle ya da kavramsal sanat olarak günümüzde bir kesim için ya rahatsız edici ya anlaşılmaz, hani gereksiz bulunuyor böyle. Ama burada sanatın içini boşaltmaya çalışmıyorum ben bu soruyu sorarken. O başka bir konu çünkü. Gerçekten toplulukların sanata yabancılaşmasından bahsediyorum ki her dönemde de var bu hani. Biz bu dönemden, kendi dönemimizden bahsedelim. Sence neden ve bu nasıl değişir? Değişir mi? Değişmeli mi?
1: Çok teşekkür ederim bu soru için. Çok yine böyle farklı perspektifleri çağıran bir soru aslında bu. Yani hakikaten şöyle söyleyebilirim ya, bugünün sanatını anlamlandırmak belki gerçekten birçok kişi, zümreler, topluluklar tarafından zor. Genelde insanlarla sohbet ederken, özellikle çok farklı alanlardan gelen insanlarla sohbet ederken herkes şöyle söylüyor: ben de sanat konusunda bir şeyler biliyorum, Picasso falan. Yani onlar modern dönemde kaldı mı? Peki, yine de teşekkürler gerçekten.
0: Evet.
1: Yani herkesin bilgisi biraz daha şey gibi aslında, sohbetimizin ilerleyen taraflarında da belki değinebileceğin yerler olur. Hakikaten şey diye düşünüyorum. Sanatın anlamlandırabileceği yerler, hakikaten bir noktada hayatın içine dahil olabileceği yerlerde mi yaşıyoruz aslında? Yani bu sorudayım. Yaptığımız işin belki gerçekten Türkiye ekseninde, dünya ekseninde bulunduğu yerde çok daha küçük zümrelere hitap etmeye başladığını daha da düşünmeye başladım. Özellikle son günlerde biraz bunu düşünüyorum. Biraz bizim alanda çalışırken şeyle çok karşılaşıyorsun. Özellikle ben bunu farklı taraflarda görüyorum. Hem küratöryal projelerde hem de hakikaten koleksiyon yöneticiliği tarafında, işte bir eseri koleksiyona kazandırmak ya da işte sergiye bir sanatçıya davet etmek ya da bir perspektifte ben karma sergiler yapıyorum. Biraz küratöryal pratiğimde zaten belki biraz daha detaylandırırım bunu. Sergilerde hem farklı yaş gruplarından, farklı aslında jenerasyonlardan, işte cinsiyet, toplumsal eşitlik vesaire farklı bakış açılarından, bir diğer yandan da gerçekten farklı ülkeler, koşullar, işte bölgeler varsa coğrafyaları seçerek aslında sergilekliyorum. Bir sergiyi tartışırken, bir kavramı tartışırken de özellikle bunu tekrar buraya bağlayacağım. Neden kavramsal sanattaki farklı paradigmalar, aslında sanat gruplar, topluluklar buna eklemlenebilir mi ya da bu program kısmında soruna dahil? Şöyle ilerleyen bir şey var. Ülkelerin dertleri aslında bizim sanatla olan ilişkimizi çok güçlendiriyor. Yani bu üretim çok güçlü ama izleyicinin çok düşük olduğu bir perspektif yaratıyor Türkiye özelinde. Bunu şöyle söyleyeceğim. Bu çok komik bir tespit bizim kendi aramızda, arkadaşlarımla ya da bazen işte okulda konuştuğumuz bir şey. Kuzey Avrupa'dan bazen sanatçılar işte eserlerini görüyorsun, işte fuara gidiyorsun, Biennale'e gidiyorsun, sergilerde işte bir yerlerde ziyaret ettiğinde karşına çıkıyor. O kadar dingin, hakikaten şey gibi, işte Kuzey Avrupa sinemasını hayal et. Belki birçok dinleyici için bu daha net olacak. Hani daha donuk, daha dingin, daha sakin. Hani güneşin saatleri, ayın saatlerinin tespiti kadar net olan bir dinginlikten söz ediyorum. Hayatları çok sakin, problemleri yok çünkü. Şimdi bunun bu tarafından bakınca sanatın içinde olma halleri çok rutin ve normal geliyor artık ona. Çünkü birincil dertleri aslında hayatta kalmak değil. Yani hakikaten şimdi hemen Türkiye perspektifine ya da dünyada değişen durumlara dönmek istiyorum. Ben buradan okuyabilirim bu soruyu. Bilmiyorum işte, bu da benim bahsettiğim sivrimle entegre olan, bakış açımla, araştırmalarımla entegre olan yer herhalde. Diğer tarafta bir topluluğun sanata, kavramsal sanata performans olan yaklaşımında birincil derdi kavramsal sanatı nasıl anlayacağım olmuyor gerçekten. Bu çok romantize edilen bir fikir gibi geliyor bana. Yani hakikaten şeyle çok karşılaşıyorum. Çalıştığım programda Yeditepe Üniversitesi'nde Sanat ve Kültür Yönetim Programı'nda muhteşem öğrencilerimiz var. Gerçekten hani onlarla çalışmaktan, bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum bir yandan. Ama o kadar niş bir programdayız ki gerçekten. Programı spesifik seçip gelen adaylarla aslında çalışmaya devam ediyorsun. Yani akademik olarak çünkü çok spesifik. Yani şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Bir matematik, ekonomi, bilinen ve hani hayatta farklı işte öğretmenlik gibi bölümde çalışmıyorum. Dolayısıyla sanat ve kültür yönetiminin ne olduğunu bilen ve bu alanda ilerlemeyi tercih ederek gelen insanlarla bir aradasın. Haliyle bir elemeden geçmiş insanlar sana geliyor kendi hayatında. O da şöyle geliyor. Geçen yaz işte MoMA'daki sergiyi gezerken aslında bu alanın beni heyecanlandırdığını düşündüm cümlesi geliyor. İşte ailelerden, çocuklardan ya da biz çocukluğumuzdan beri işte Türkiye'deki bütün çağdaş sanat müzelerini, işte sanat ve kültür mekanlarını ziyaret ettik cümlesi geliyor. Bunları gördüğünde aslında sanatın ne kadar nişleştiğini görüyorsun. Yani çok daha spesifik gruplara ve topluluklara hitap ediyor aslında. Çünkü birincil dert gerçekten şu. Nasıl hayatta kalırım? Nasıl ekonomik olarak kendimi sürdürürüm? O yüzden ben sanat üretiminin çok güçlü olduğunu ama sanat izleyicisinin toplumsal durumlar içindeki aslında kendi yaşam gayesiyle bir arada yani çabaladığı süreçlerde gerçekten sanatın birinci livim edasında onun genel irdeleyip bugün kavramsal sanatta ne oluyor tartışabileceği bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz hakikaten işte toplumun geldiği yerle işte yaşanan gündemlerle alakalı gibi bir fikirdeyim bir noktada. O yüzden şey gibi verdiğim örneğin net olduğunu ümit ediyorum. Hani Kuzey Avrupa sinemasında yaşadığımız o dingin sakin durum Türkiye'ye geldiğinde eser üretiminde de bambaşka oluyor. Dolayısıyla izleyicide de aynı şey. Hafta sonu kalkıp sergiye gitme fikrin mi olur? Hafta sonu kalkıp ikinci, üçüncü işine gitme fikrin mi olur? Yani o yüzden aslında sanatın anlamlanması, kavramsal sanata olan bakış, hakikaten performans sanatının hele ki yani çok daha bedenle ilişkilenen bir durum. Son yıllarda özellikle beden üzerine sergi yapan mekanlar oldu, müzeler oldu, kurumlar oldu. Hakikaten toplumsal bakışın ne dengede, hangi durumda bedene baktığını da gördük orada. Yani çok farklı tespitler var gerçekten. Bu doktora tezimde de yazdığım bir bölüm oldu bununla ilgili. Hakikaten şey gibi görüyorum araştırmada. Toplumsal ilerleyiş, değişim ve dönüşüm bir noktada sergilerde, müzelerde izleyicinin bakışıyla çok net gözüküyor aslında. Yani bir kuruma gitme tespitiyle bir kuruma uğrama, sergiyi ziyaret etme. Yani hele ki şöyle bir şey var. Bir galeriyi ziyaret etmek istediğinde genelde bir apartmanın 5. katı olabiliyor. Bir işte kot ikisi olabiliyor, bir şey olabiliyor. Spesifik orayı bilmek, oraya girebileceğine dair bir özgüvenle, cesaretle girmek. O yüzden sokaktan geçen bir izleyiciyi kolayca yakalayıp kavramsal sanatı anlayıp anlamadığını tartışmak çok direkt olmuyor aslında. Bununla ilgili çok performans alanında da güzel işler oldu önceki yıllarda. Hani hakikaten böyle farklı perspektifler. Ama bunun karşısında olduğum bir şey de var. Biz burada neler yapabiliriz? Belki buradan da yani çok bu da romantik bir soru kendime sordum öyle söyleyeyim. Aslında şununla karşılaştım. Antalya'da yaptığım bir projede böyle vitrini olan bir mekandı. Özellikle vitrine şu an İngiltere'de yaşayan çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımın işini koydum. Böyle bir tane video göz kırpıyor sadece dışarıya. Tabii ki işin tek anlatısı bu değil elbette. Sokaktan birisi geçerken gerçekten arabayı durdurup video bana göz kırpıyordu. İçeri gelmek istiyorum diye geldi. Ve o sanatla ilişkilenen birisi şu anda mesela gerçekten Antalya'da devam ediyor bu ilişkilenme haline. Bir diğer yandan da hakikaten davetkar olabileceğimiz yapılar varsa aynı sergide yine bir tane teyze böyle pazar arabasıyla sergiye girmişti mesela.
0: Çok güzel.
1: Burada ne oluyor, neler dönüyor diye. O yüzden biz burada ne yapabiliriz sorusu bence çok geniş perspektifte önemli hakikaten. Bir bunu düşünüyorum. Hani Eskişehir'de sergi yaptığımız Eldem Sanat Alanı'nda mesela orada hakikaten şeyim kurucu danışman olarak ilerliyorum. Yıllardır direktörümüz Esra Eldem'le aslında programları sürdürürken hep daha fazla nasıl katılımcı olabiliriz diye bakıyoruz. Kapımız herkese açık gerçekten avlumuzun kapısı açık ve herkesi bekliyoruz diye. Ben bunu gerçekten birebir metafor olarak da söylediğim yerde bununla karşılaşıyorum. Bazen yaz dönemlerinde mahalledeki çocuklar oynamaya geliyor. Bazen avluda dans ediyorlar. Bazen işte sokaktan geçen amca teyze uğruyor bir şey oluyor. Ne kadar davetkar olabiliriz sorusunu kendimize sormamız gerekiyor aslında. Yani belki bizim bu alanda çalışan, üreten insanlar olarak bakabileceğimiz taraf bu olur. O yüzden belki sanatın anlamlandırılması, kavramsal sanata bir bakış, hakikaten performans sanatının anlaşılması bilemiyorum yani. Hani tam sorduğun soruya %100 yanıt verdim emin değilim Ece. Ama ben biraz daha geniş perspektifte gündelik hayatın içindeki krizlerin aslında sanata bakışa erişemeden önce 1.000 tane setten geçmesi gerektiğini düşünüyorum. O setlerin ötesinde de hani birine dokunabilme ihtimalimiz varsa alanı olabildiğince açık tutalım bakalım ne olur. Yani bunu görelim isterim aslında. Yani o yüzden ben biraz daha farklı perspektiflerde işler üretmeye çalışıyorum. Hani imece hayatımda bu yüzden önemli. Direniş pratikleri üretirken hakikaten dayanışmak, yani sanat alanında birlikte üretmek, bir noktada gerçekten daha kolektif paydaşlıklar kurabileceğimiz yapılar söz konusu. O yüzden kendi bağımsız araştırmalarımda bu taraflara biraz daha bakmaya çalışıyorum.
0: Geçenlerde bir galeri sergi açılışındaydık. Böyle hep birlikte sohbet ediyoruz. Aynı konu açıldı yine ve biraz şeyden de bahsettik. İnsanlar birkaç kişi şey dedi, sergilerin ücretsiz o gezilebileceğini bilmiyor hala insanlar ne yazık ki. Ya da bir Anadolu'da bir yerde bir sergi açılışında şey diye sormuşlar. Yaşayan sanatçıların eserleri, işleri satılıyor mu diye. Aslında bu hani bizim kendimizi sorgulamamız gereken önemli konulardan biri. Aklıma şey geldi. Kendi ilkokul lise hayatımı düşündüm ve hani sanata dair aslında benim hayatımda hiçbir şey yoktu. İşte sanat tarihine dair hiçbir şey öğrenmedim. Edebiyat vardı. O kadar resim, müzik var, ayrı dallar onlar falan. Hani hiç böyle sanata dair bir şey öğrenmedim ve çok eksik yani o aynı zamanda. Sadece bizimle ilgili bir şey de değil. Hani eğitimin de ya burada böyle çok klasik olacak eğitim sistemini eleştirelim falan ama gerçekten çok yetersiz.
1: Ya ona şöyle bir yerden söyleyebilirim belki gerçekten. Şu var, ben yine de bizim kuşağımızın şanslı olduğunu düşünüyorum Ece. Bence biz hakikaten şimdiki kuşaklardan daha farklı bir eğitim aldık. Bir yandan ona bakıyorum. Bunu kendi tarafımda daha detaylı uzun uzun biraz biyografik olur açıklamayacağım şu anda ama hani hakikaten genel kültür olabilecek birçok şey çok rahat bilen bir grup ve jenerasyonuz. Buradan düşünelim sadece. O da bana şey gibi geliyor gerçekten. Bu yine benim derste anlattığım konulardan biri hakikaten. Ben öyle uzadığını düşünüyorum. Asla bu bir tespit değil. Tamamen kişisel bir düşünce. Türkiye'nin eğitim modeli içinde gerçekten şöyle bir şey var. Hani ben şu an daha akademik, yüksek öğretim kurumlarında çalışan, araştırmalar yapan birisi olarak buna bakıyorum ama temelde geldiğimiz yer biraz şunun gibi. Biz ailede ne öğreniyoruz? Aile bir şey öğrenme ve eğitime nasıl bakıyor? Nasıl kurumlarda eğitim almak üzere çocuğunu yönlendiriyor? Buralardan başlayan bir
0: Evet,
1: perspektif
0: en
1: var.
0: baştan aslında.
1: Aynen. O yüzden şeye geliyorsun. Yine aslında az önce söylediğine geliyorsun. Yani gerçekten ülkenin eğitim seviyesiyle ya da bir şekilde sanata ulaşabileceği yerle şu anki yaşam arasındaki paydaşlık
0: Evet.
1: paralel gitmiyor. Ona geliyoruz ama diğer dediğine de katılıyorum. Çocukken kaç tane müze gördün kısmında? İşte kaç tane sergi mekana dair fikrim var kısmında? İstanbul zaten hani merkez. Belki İstanbul'u dışında tutuyorum. Ankara'yı, İzmir'i belki birkaç büyük kenti daha dışında tutuyorum ama Anadolu'da böyle bir şey söz konusu değil. Ama bence yine şöyle bir şey var. Bir farkındalık, küçük bir farkındalık. Anadolu'nun her yerinde gerçekten bir antik kent şanslıyız bu konuda. Ne kadar şanslıyız bilmiyorum ama şanslıyız. Bir arkeoloji müzesi ve kent müzesi hikayesi var en azından. Yani bir noktada bunların olması. En azından bir müze fikri. Çünkü herkes herhalde ilkokulda bir arkeoloji müzesini ziyarete gitmiştir. Sanat müzesi olmasa da arkeoloji müzesi olması bir müze fikrini biliyor. Yani o kadar temelde bir
0: Evet,
1: yerden
0: evet.
1: bakmaya çalışıyorum. Ama gerçekten sanat konusunda hakikaten sanat tarih eğitimi alınmadı. İşte müzeler konusunda fikir yok. Sanata dair çok daha minimum fikirlerle ilerleyen bir eğitsel yaklaşım var aslında. Bugün zannediyorum bu biraz daha da değişti. Biraz daha farklı bir perspektife doğru da gitti galiba. Yani ben artık hani tabii ki diğer eğitim şeylerini bilmiyorum, kurumlarını ya da seviyelerini bilmiyorum. Ama bizim çocukken gördüğümüz eğitim çok daha iyiydi. Hani şey gibi geliyor bazen işte bilgi yarışmasında bir şey tartışıyoruz gibi geliyor. Bunu bir arkadaşımla çok yapıyoruz böyle. Ben geçenlerde bir şey anlatıyorum. Çok o da bilgili birisidir. Ya hatta geçen hafta sonu Büyükada'da bir sergi var. Splendid Palace Hotel. Ona gittik. Ona gitmişken işte ben de hemen bir dakika böyle falan diye Büyükada ile Maltepe arasında bir ada var falan diye bahsettim. Ada yok artık tabii falan. Nasıl yani falan. Sonra coğrafya, tarih biraz bunlardan bahsettik, konuştuk. Bir şey bilmediğinin üzerine bir şey tartıştık. Tabii ki o fikre dair bir şey bilmediğini tartıştık ama bu şey gibi geliyor. Çocukken aldığım coğrafya eğitiminden gelen bir bilgiydi bu. Dolayısıyla aslında sanat tarihi işte bir şekilde hakikaten bahsettik, konuştuk. Bir şey bilmediğinin üzerine bir şey tartıştık. Tabii ki o fikre dair bir şey bilmediğini tartıştık ama bu şey gibi geliyor. Çocukken aldığım coğrafya eğitiminden gelen bir bilgiydi bu. Dolayısıyla aslında sanat tarihi işte bir şekilde hakikaten müzeler

0: Agora'dasınız. Akademisyen küratör Melike Bayık'la sanatın anlam inşası üstüne konuşuyoruz. Şimdi diğer soruma geçiyorum Melike. Çok keyifli anlattın bu arada. Ya o kadar keyifli gidiyor ki program. Hiç konuşmayıp seni dinlemek istiyorum
1: Umarım herkes öyle düşünür. Umarım. Teşekkürler.
0: yani. Biraz senin pratiğinden bahsetmek istiyorum. Kamusal alan, ekoloji, kimlik, kentsel bellek ve dayanışma ağları ile ilgileniyorsun. Daha çok bir karşılaşma alanı yaratmak üstüne mi kurulu bu bakış, yoksa hani nedir? Bize bir anlatır mısın?
1: Bunu aslında şöyle söyleyebilirim gerçekten. Çok yakın zamanda kendimle ilgili şöyle bir şey fark ettim. Ben böyle bir insanmışım. Yani çocukluğumdan beri böyle biriymişim gerçekten. Bunu kısa zaman önce okulda bir hocamla konuşurken aslında sohbet ederken ortaya çıktı. Böyle ondan kısa zaman önce bir düşünüyorum, bir şey araştırıyorum falan başka bir halde düşünemediğimi fark ettim. Ya bu bir varoluş biçimi aslında. İlk söylediğim yere gittim. Yani kendime oradan bir referans vereyim. Hakikaten şey gibi. Ben bir şey üretirken nasıl var olabilirim? Nasıl tartışabilirim? Ama bunu sadece yaparken senin karşılaşma biçimim ya da bir şey anlatma derdimi ben belki biraz buradan görüyorum. Neden sanırım böyle aslında programların, araştırmaların içindeyim dediğimde yine kendime dönüyorum. Yine kendimi 35 yaşında fark ettiğim yerden hemen şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Ya sanırım kendimize ait hissettiğimiz coğrafya ile ilişkili bu. Benim bir noktada kendi tabii ki doğup büyüdüğüm, ait olduğum aile kültürüyle alakalı. Bizde dayanışmak zaten var olan bir şey. Alternatifi yok. Yani sen birbirine ne demek yani omuz omuza olmamak gibi bir şey. O yüzden bu benim ailede öğrendiğim bir şey. Hani hakikaten bizde çünkü göçebe kültürün içinde bu çok vardır, çok yaygındır. Yürüyüm ve şey gibi bu hakikaten. Kendi içinde bizim için bir arada olmak aslında o nomad olma hali, göçebe olma hali bir dayanışma yaşam pratiğinden geliyor. Yani ekoloji araştırmalarım da oraya referans veriyor artık. Yani bunu bu kadar anlatmayı tercih ediyor muydum bilmiyorum ama yani açmak durumunda kaldım bir noktada. Yani şey gibi hakikaten böyle şuradan betimleyebilirim. Benim doğayla kurduğum

0: Daha çok daha farklı. Yani ben çünkü hakikaten Toroslar'da büyüdüm ve bu büyümenin bana getirdiği şey insanların milli park olarak gördüğü yer benim evimdi. Hakikaten hafta sonları okul ziyareti yapılan yer benim yurdumdu. Yurt kelimesi bugün Türkiye'de çok kullanılmıyor yani hakikaten Türkçe'de çok yer almıyor ama öz Türkçe'den gelen bir kelime yani yurt vatan kendi köküyle gelen. Ama bu ben artık şey diye dalga geçiyorum. Yörükçe falan diye dalga geçiyorum bununla. Hakikaten benim dilimde çok olan bir şey. Yani oba oba ev değiştirmek, yurt değiştirmek diye geçiyor. Oba kelimesi de benim yaşadığım bölgede pek yoktu ama yurt değiştirmek çok vardı. O yüzden benim ekolojiyle olan bağım aslında buradan geliyor. Bugün çok hakikaten araştırma yaparken, bir şey irdelerken, incelerken, proje hazırlarken, küratöryel bir şeye bakarken, okuduğum, araştırdığım kitaptan geliyor. Bu filmden etkilendim. Belki evet geliyor ama bunu 35 yaşında fark ettiğim yer kendime döndüğümde oldu aslında. O da bana şuradan gelen bir şey. Hakikaten şey gibi söyleyebilirim bunu. Neden dayanışma ağları, neden hakikaten bir imece hali var? Çünkü yurtlarda tek başına göçmezsin. Birlikte göçersin, bir aradasındır, birlikte birbirine destek olursun. O yüzden öğrendiğim bir şeydi bu benim. Haliyle başka türlü nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Bir de doğada yaşıyor
0: Tabii.
1: olma hali var.
0: Aynen.
1: O saygı dediğin ya da doğayla birlikte yaşamı
0: Tabii.
1: muhtemelen bizden, ki ben de köyde büyüdüm. Hani
0: Hı.
1: bizden çok daha şey yaşadın anladığım kadarıyla.
0: Ya ben o kadar değil. Hala biraz romantize ederek anlatıyorum. Yani ben gerçekten o kadarını yaşamadım. Hani tabii ki benim iki kuşak üstüm bunu çok yüksek derecede yaşadı. Hani benim artık yaylam var. Benim artık köyüm var. Ama ben gayet bambaşka bir yerde yaşayan, başka işlerle uğraşan biriyim. Ama kültürü taşıyorsun. Kültür sana verilen ve ait olduğun bir şey çünkü. Yani onun içinde büyüdüğünde eski Türkçe biliyorum mesela. Yani hakikaten Orta Asya'dan birisi konuştuğunda kolayca anlayabiliyorum. Yani bu İstanbul Türkçesinin dışında şanslıyım bence bu konuda. Yani bunu anlayabilmek iyi bir şey gerçekten. Dolayısıyla evde konuşulan yani artık evde de çok konuşan kalmadı. Hani babaannemden, anneannemden bildiğim bir şeydi bu. Biraz da oradan gelme ama dayanışmayı çok ailede öğrendiğimi oradan anlıyorum. O yüzden kültürü taşıyorsun. Bence başlıkta bu önemli gerçekten. Bir yandan da ekolojinin içinde büyüdüğün için doğanın, denizin, coğrafyanın aslında sana getirdiği bir şey var. Bu kültürü taşımak dediğim mefhum şuradan geliyor aslında. Bence hangi yerden geliyorsak gelelim ait olduğumuz inandığımız şeyler var. Yani hakikaten eski ay takvimi okumak yani hakikaten ay takvimini bilmek doğayla olan ilişkini sana anlatıyor. Bunu nereden biraz bildiğimi şöyle anlatayım. Aslında neden bu tarafa kendimi daha da döndüğümü bulduğumu. Eldem sanat alanında yaptığım projelerde aslında bir noktada 2021-2022 yılında başlıyor bu ama tabii projelerin çok öncesine yani ben 3-4 yıl çalışıyorum genelde bir sergiye projeye. 2022'de Avrupa Birliği Fonu Cultural Seviye kazandığımız bir proje vardı Susuz Yaz. Su ekolojisi üzerine ilerlediğim bir projeydi o. Onu yaparken gerçekten yaylamızda çıkan bir su gözesinden referans alarak ve böyle çok hakikaten çok uzun uzun anlatmayacağım projeyi zaten bulunur yani kolayca bir şekilde. Oradan yola çıkan bir şey vardı. Hep kendimle ilişkilenerek yani hep aklımda çocukluğumda gördüm o su gözesi vardı o sergiyi hazırlarken. Bayağı böyle fon aldık sonra AB'de bir sürü yerde Avrupa Birliği'nde bir sürü farklı yerde ülkede gösterildi. Sonra farklı bir yere davet ettim. Stockholm'e gittim proje hanım. Küratöryel bakış açısını anlatmam istenen yerler oldu. O bana heyecanlı geliyordu. Sonra hakikaten şunu fark etmeye başladım. Bir yerde proje hazırlarken düşünürken ben böyle düşünüyorum. Yani daha dayanışma, ekoloji, herkese toplumsal bir faydası olabilir mi bir şeyin bakış açım var. Bu da bir arada olma haliyle gelişen bir şey. Bireysel değil topluluk olma haliyle gelişen bir şey. Bir diğer yandan da şu var. 9. Sinop Bienali'nin eş küratörüydüm. Onu yaparken karşılaştığım bir pratik oldu. Hem bir yandan diğer küratörlerle çalışıyorsun, hem bir yandan Sinop Bienali'yle çalışıyorsun. Çok yatay düzlemde imece kültürünün en yoğun yaşandığı bienal. Ve tam olarak olmak istediğim yerde olduğumu anladım. Ben ne yaptığımı, nasıl bir proje ürettiğimi, sanatçılarla nasıl çalıştığımı, hem sanatçılarla üretim yapıyorsun. Tamamen bu arada ilişkisel estetik üzerine ilerleyen bir yani ben öyle tanımlıyorum. Onlar öyle tanımlamıyor olabilir ama her şey çok yatay, sosyal ve üretken bir alan. Bir diğer yandan diğer küratörlerle, Bienal ekibiyle ve sanatçılarla sürekli dinamik halinde aynı sesten ve aynı yoldan farklı böyle hakikaten rotaları yürüyerek ilerlediğim bir şey. Ve bir örümcek ağı gibi büyüyor aslında. O çok güçlendirici bir projeydi. Sinop Bienalinden dönerken de şuraya şu geldi aklıma gerçekten. Hakikaten şey gibi düşündüm. Ya ben artık evde bir şey yapmak istiyorum. Yani Antalya'da bir şey yapmak istiyorum. Nasıl olacak bu dedim. O yüzden ekolojiye ve dayanışmaya gelip kendimi keşfettiğimi düşündüğüm yerde olduğumu varsayıyorum. Şu an Antalya'da Greenhouse Art Days diye bir proje yapıyoruz. 6 ayda bir böyle tek günlük bir proje bu. İşte bir edisyonu tek günlük 24 saatlik oluyor. Bir edisyonunu ilk kez 15 günlük bir ekoloji rezidansı, yani ekolojik misafir sanatçı programına çevirdim. Orada Elif Vatanoğlu, Lutz ve Züleyha Gils'le bu projeyi yapıyoruz. Onların başlattığı bir proje. Projede gerçekten düşünme biçimi tamamen ekolojiyle kurulan bağlar üzerine ilerliyor. Davet ettiğim sanatçılar coğrafya, bölge, su, dağ, taş, ağaçlar, toprak, iklim, bununla ilgili proje üretiyorlar. Bu sene de hakikaten COP31 Antalya'da yapılıyor şu anda iklim zirvesi. Bununla birlikte nasıl düşünebiliriz diye bakıyorum.
1: Çok iyi.
0: Evet, o yüzden şey gibi, hani senin bahsettiğin o dayanışma hali benim yaşam biçimim zaten. Yani taşıdığım kültür, seninle ilk tanıştığımız andan bu yana düşünebilirsin
1: Evet
0: belki. Bunlar
1: evet
0: hakikaten
1: kesinlikle.
0: o çok benim için yatayda ilerleyen bir iletişim şekli. Diğer taraftan da ben böyle düşünüyorum. Düşünmek zorunda kalmış çünkü bunu öğrenmişim. Haliyle bunun akademik, araştırma temelli bakış açısı çok daha geniş bir şey tabii ki bu. Yani bu gerçekten çok uzundur araştırma bir şey. Hani Eda Berkmen'le Fatma Belkıs'la yaptığımız bir sohbet vardı gerçekten. Bambaşka bir rezidansı da Eda'nın yaptığı bir pardon. Belkıs'ın Alanya'da yaptığı bir rezidansı programına Esra Eldem'le birlikte gitmiştik. Orada bunu çok konuşmuştuk. Yani Antalya'nın bir parçası, kültürün bir parçası, nasıl bakıyorum, nasıl düşünüyorum şeklinde. Bu tarz şeyler çok zihnimi açmıştı orada da gerçekten. O yüzden hani ben zannediyorum böyle tanımlıyorum, böyle bakabiliyorum, bilmiyorum yani gerçekten başka türlü düşünmeyi.
1: Çok güzel aktardın tam böyle. Kendini gerçekten çok net bir şekilde anlattın. Çok güzel oldu. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Papuz'dan Theatrical State of Mind'ı dinliyoruz.

0: COP31'den hazır bahsetmişken böyle de bir sorum var sana. Çağdaş uzun zamandır ekolojik krizlerle tabii ki ilgileniyor. Yani biraz önce de konuştuğumuz gibi. Sence sanat iklim krizinin yarattığı bu eşitsizlikleri ve ekolojik yıkımı kendi diline çevirirken COP31 gibi zirvelerde konuşulan politik, ekonomik kararların ötesinde nasıl bir alternatif alan ya da itiraz noktası yaratabilir?
1: Ya bunu zannediyorum şöyle düşünebilirim gerçekten. Biz sanat alanında çok romantik ilerliyoruz. Yani hakikaten bunun için üzgünüm. Çalıştığımız alanı bazen şöyle betimliyorum işte. Bir şey oldu, biri toplantıya geç kaldı. Derste bir şey konuşurken yanlış aktarıldı. Birisi dersten kaldı falan geçiyorum yani. Herhangi olumsuz bir şey sanat dünyasında olan dünyayı kurtarmıyoruz diyorum. Bu tartışmaları yaratsak, bu konuşmaları yapsak, araştırma gelişsek ve bir şeyler üretsek dahi bizim konuştuğumuz perspektifler gerçekten oraya kadar erişip bir şey dönüştürebilir mi? Tek kişi bunu yapabilir mi? 10 kişi yapabilir mi? 2000 kişi yapabilir mi? Biraz buna bakıyorum gerçekten. O yüzden şey gibi yine de tabii ki şu an tabii ki elbette biraz olumsuz bir giriş gibi oldu ama bir diğer taraftan anlatmaktan, tartışmaktan, üretmekten geri durmamak gerekiyor. Aslında bu senin inandığın şeyin peşinde olmak ve kendine ifade edebilmekle ilişkili. O yüzden bu tartışmaların hakikaten ötesine şey gibi geliyor bana. Sen üret, elinden geleni yap. Ulaşacağı yerler var. Yani şu an burada konuşuyoruz, örnek veriyorum. Yani bu mutlaka birkaç insana daha ulaşacak, hiç değilse gerçekten. O yüzden büyük tartışmalarının paralelinde bir noktada gerçekten üretmeye, çalışmaya, tartışmaya devam etmek gerekiyor. Sanat belki bunun önünü açabilecek ihtimallerden biridir. İyileştiren, dönüşen şeyleri de görüyorum, yok değil. Bunun bir parçasıyız gibi geliyor bana gerçekten. Yani dönüşebilecek şeylerin de bir parçası, belki bir kapı aralayıcısı olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki teknik bir soru soracağım şimdi. Bir sergiyi hayata geçirirken senin için önemli olan şey, yine çok soruluyordur bu soru ama ben konuşalım istedim. Yani hani belki çok uzun uzun anlatmazsın ama bize de biraz bahset.
1: Ya bence tabii ki eğlendiğim bir soru bu benim. Tabii ki çok soruluyor. Hani öğrencilerden çok geliyor, bazen sohbet ederken birinden çok, ama teşekkür ederim. Anlatmayı sevdiğim bir soru, öyle söyleyeyim sana. Ya ben şöyle bir sergi yapma fikrine aslında ilerliyorum genelde. Benim bir derdim oluyor. Bazen bu dert üstüne düşünüyorum. Tek bir model yok bu arada yani. O yüzden hani bir yerden başlayayım. Çünkü az önce hayal ettiğim bir su gözesinden yola çıkarak bahsettiğim bir sergi geliştirmeden, işte su ekolojisinden bahsetmiştim. Çünkü şu ilerlemişti yani. O suyun gözüne göz diyorduk. Biz göz edemiyoruz aslında, göz diyoruz ama su gözesine dokunduğumuzda toprağa ilişkili bir şey yapınca su kayıyordu. Yani aslında suyu kaybetmekle ilişkili. Dolayısıyla suyun ekolojisiyle aslında uğraştığım bir taraf vardı. Çok basit. Sen sınırlar, parseller diyorsun ama su kaydığı anda başkasının arsasına, tarlasına geçebilirdi. O yüzden gerçekten oynadığımız alan ve sınırlar nereler diye düşündüğüm bir projeydi. Bu sadece bir örnek olarak bahsediyorum tekrar susuz yazla ilgili. Bir diğer yerden ben sergi yaparken nasıl başlıyor aslında konular, onu söyleyeyim. Bazen sergi yazarken bir işi çok beğeniyorum. Bir kavramı çok beğeniyorum. Yani bir sanatçının herhangi bir aktarımı gerçekten bana inanılmaz heyecan veriyor. Sadece onun üzerine zihnimde düşünmeye başlarken bir anda oturup düşünmüyorum. Uzun zaman zihnimde demlenmeye devam eden bir şey bu. Demleniyor. Bazen yanına bir sanatçı daha geliyor. Bir program daha geliyor. Aa, şu da olabilir derken bir anda genişleyip büyümeye başlıyor. Bu bir model yani, bir sadece bir eser üstünden çıkan bir şey. Ya da bazen seninle sohbet ediyoruz. Çok basit yani, herhangi biriyle bir sohbet esnasında bir cümle kuruyor. O cümle gerçekten zihnimde büyümeye başlıyor. Demek ki benim derdim var. Benim bir sıkıntım var. Demek ki benim burada çözmem gereken bir konu var diye. Aklıma bu kadar sık geliyorsa ne olmaya başlıyor? Bu sefer ben onu çözmeliyim. Benim çözme becerim sergi yapmak. Yani üzerine yazı yazmak, derste anlatmak, ama ilk araştırma yöntemim, ben bunun neden dertleniyorum dediğimde, sanat yöntemiyle yani üretmek yöntemiyle benim üretim yöntemim sergi olduğu için bir yandan yavaş yavaş bu fikri düşünürken işte sergiyi düşünmeye başlıyorum. Yani çok basit, şimdi yakın gelecekte hazırladığım bir iki proje var, ondan bahsetmeyeceğim ama kavramlar yine toplumla alakalı bir yerden yola çıkıyor. Yine toplumsal dönüşümlerle alakalı yerlerden çıkıyor. Çok basit bir noktada işte bazen bir ağaç, çok sevdiğim bir ağacın yaprağı üzerinden sergi çıkıyor. Antalya'da yaptığım son sergi, serginin bulunduğu mekanın çeperinde bir dağ var. Dağın üzerinden yola çıkan bir şeydi. Çok basit bir yerden anlatıyorum ama yani gerçekten şey de, yürüme felsefesi üstünden. Sergi yaptığımız mekan bir dağ tırmanış sporunun çok yoğun olarak gerçekleştirildiği bir bölge Antalya'da. Burada tırmanmak bir hakikaten sporcu için climbing olarak geçerken yörüklerde dağ tırmanmak diye bir şey yok. Dağı yürümek var. Biz dağı yürüyoruz, dağın üzerinde yürüyoruz. Dağ evimiz zaten şeklinde. Dolayısıyla dağa baktığımda benim hissettiğimle senin climbing yaparken, tırmanırken hissettiğin duygu çok farklı. O yüzden biraz duygu ve bakış açısı, yani sadece bir dağı düşünüp sergi yaptığım bir program vardı. Tabii ki yine ekolojiyle ilişkilenen bin tane farklı anlatısı var. Bazen de gerçekten hakikaten yolda küçücük bir şey buluyorsun ve oradan çıkıyor. Yani hakikaten tesadüfler, ihtimaller. Ama ben bir noktada hakikaten sergi yapmayı kendini gerçekleştirdiğin, anlatabildiğin, derdin, meselen olan konuya referans verdiğin bir bakış gibi görüyorum. O yüzden kendimde gittikçe böyle daha da araştırdım, durdum, dinginleştiğim, demlendiğim yerler olarak bakıyorum. Hani yarın sabah proje yapayım diye uyanmıyorum. Bir şeye inanıyorsam arkasında duruyorum ve sergi yapıyorum gerçekten. O yüzden bazen bir mekanın, bazen bir anlatının, bazen bir hikayenin peşinde koşuyorsun. O hikaye hakikaten şey gibi yani. Sana kendi hayatından ve bir sanatçının hayatından aktardıklarıyla nasıl bir şeye dönüşüp bir masal kitabını çıkarabilir ortaya. Biraz daha öyle bir yerden bakıyorum aslında. Yani bana çok heyecanlı geliyor bu. Çok tehlikeliyim bunu konuşmak için, biliyorum gerçekten. Şu tehlikeden şu an o kadar seviyorum ki işimi. Saatlerce konuşabilirim. O yüzden ben gerçekten şey diyorum bazen. Üniversite tanıtımına gelen ailelere de şey diyorum. Bölümü konuşmak için, sanat ve kültür yönetimi konuşmak için çok yanlış kişiyim. Sizi ikna ederim, çok net diyorum. O yüzden hakikaten şey gibi. Benim için referans olan şey hakikaten çok başka. Her şeyden ilham alabilirsin. Her şey seni bu yola sokabilir. Bir de denemekten vazgeçmemek gerekiyor. Hiçbir zaman tek doğru, kesin doğru, kesin şu anlatı diye bir şey yok. Sen bir de tabii en önemli şey şu. Ben bu düşündüğüm fikirden ne öğrenirim? Yani sanatçının mutfağı bana ne yemeği getirir? Hakikaten ben her zaman öğrenme olarak bakıyorum buna. Çünkü hiçbir zaman bitmiyor. Bu alanın en güzel şeyi... Çok özür dilerim. Bu alanın en güzel şeyi gerçekten seni sürekli geliştiren, bir sonraki sayfaya götüren nokta. O yüzden ben hep araştırma tarafında kalıyorum ve zihnimden geçen, başkasının zihninden geçen şeyi görme odağında oluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle bir sorum var. Akademisyen olarak gelecek nesillerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yani sonuç olarak bizden çok daha ileri olacaklar muhtemelen. Bizim getirdiklerimizi toplayıp kendileri bambaşka şeyler yaratacaklar. Ama sen bunun içindesin şu an ve görüyorsun ki söyledin de hani çok sevdiğin, hani çok yaratıcı bulduğun başarılı öğrenciler vardı. Ne düşünüyorsun?
1: Ya bunu şöyle söyleyeceğim. Gerçekten çok boomer bir kuşak gibi söyleyeceğim bunu. Çok heyecan duyduğum, bakış açısına, perspektifine çok inandığım insanlar var gerçekten. Hakikaten yaratıcı, mutlaka bizden bir adım sonraya getirecek ve geliştirecek insanlarla bir aradayız. Ama şöyle bir şey var. Sanırım herkesin ortak fikri olan bir şeyden bahsedeceğim. Sabırsızlık. Yani çok sabırsız bir kuşakla karşı karşıyayız. Yani gerçekten inanılmaz. Hakikaten şey gibi, biz geçiş kuşağıyız. Hani böyle internetin ortaya çıktığı yıllarda doğan kuşak olduğumuz için internet işte bize 10 sene sonra falan gelmişti, böyle internet bilmem ne falan. Hani tabii ki bu arkadaşlarımız bunların hepsine doğduğu için o geçişi bilmiyorlar. Hani anlıyorum bir yerde. Lakin sabırlı olup gerçekten sebat ederek, inanarak bir şeyin peşine kalmak lazım. Dün daha şöyle bir şey konuştuk. Şu an sanat ve kültür alanındaki en etkileşim ve heyecan duyulan alan, yani üniversitenin perspektifinde, yani araştırma ve okuma ne öğrenmek istiyorlar dediğinde, etkinlik yönetimi. Bu şöyle bir şey. Çoğu zaman bizim de gittiğimiz tek gecelik, bir akşamlık, 2 günlük küçük butik etkinlikler. O kadarlık tasarlanan, minicik planlanan, hızlı olup hızlı tüketilen. Aslında bu. Dolayısıyla gerçekten şu anda şey söylüyoruz bazen, hani 5 yıl içinde üniversitede sadece bir kişi küratör olarak çıkmak istedi. Bu sene 2 oldu, yani 2 kişi küratörlük hayal koskoca, yani 5 yılı özetlediğimde sadece bir sürü öğrenci mezun ediyor. Çok farklı insanlar geliyor gidiyor. Tabii ki alanın herhangi farklı bir noktasına yer alıyorlar farklı koşullarda, farklı çalışma alanlarında, ama ben biraz sabırsız ve heyecanlı görüyorum. Yani heyecan her zaman baki olmalı, gerçekten devam etmeli, ama ben çok basit bir şekilde bir projeyi 2 yıl hayal ediyorum. O kadar uzun geliyor ki bazen bu insanlar. Hani bir sergi düşünüyorum. Yani Mart ayında yapacağım projeyi geçen sene, işte birkaç ay önceden, bir sene önceden düşündüğüm, çok net artık planlama aşamasına geçtiğim bir noktadayım. çok uzun bir zaman onlar için. Yani hakikaten şey gibi. Bazen şu oluyor. Bir mail atıp 4 saat sonra neden yalnız gelmedi diye tekrar ikinci maili atan bir kuşaktan
0: Anladım.
1: bahsediyorum. Hani o yüzden böyle bir durum var. Ama şunu çok öğreniyoruz gerçekten. Belki de bu kadar hakikaten araştıran her şeyin içinden cesaretle de ilerleyen bir kuşak. Onu da görmek önemli. Bence bizden daha farklı olan şeyi de şu gerçekten. Sözünü esirgemeyen ve cesaretle söylemekten de geri duyurmayan bir kuşak. Belki de biz onlardan bunu öğrenmeliyiz. Hani bizim sustuğumuz, belki
0: Evet.
1: konuşamadığımız, susmayı tercih ettiğimiz yerlerde onlar susmayı tercih etmiyor. O yüzden belki onlardan cesaretli olmayı da öğrenebiliriz diye
0: Aa, çok
1: düşünüyorum.
0: güzelmiş.
1: Evet.
0: Sanatta çok kısa görünür olmaktan bahsedelim mi peki? Bir sanatçı ya da hani sanatçı adayının görünürlüğünü sağlamak için ne yapması gerekiyor? Bu çağda zaten hani.
1: Ya Ece, bu çok basit bir şey. Bunu kendi öğrencilerime, farklı yerlerde yaptığım çalışmalarda, işte Hitay'daki projelerimizde gerçekten ulaşan herkese söylediğim şey şu. Görünür olmak kolay bence bu zamanda. Belki eskiden değildi. Hakikaten bir galeriye gitmek, müzeye gitmek, işte bir projeyi programa aktarmak, o kişiyi o gün orada bulmak zordu. Bugün sosyal medya var. Zaten görünür olamamak gibi bir şey yok. Ama bazen şunu görüyorum. Bunu gerçekten yine boomer olarak anlatacağım. Instagram'da hakikaten şöyle bir şey. Şu anki kuşak TikTok kullanıyor da ağırlıklı, ama yani bizim sanat dünyamız Instagram üstünden ilerlediği için söylüyorum. Türkiye özelinde bu. Avrupa'da Facebook var hala. Amerika'da hala biraz Instagram falan, ama şey gibi. Ürettiğin işleri paylaşmak, birine ulaşmak. Ulaşamayacağın hiç kimse yok artık. Yani herkese kolayca bir mesajla ulaşabilirsin. Yani birini gerçekten takip edip mesaj atıp ben buyum. Bir mailinizi verir misiniz? Bir dosyamı atabilir miyim? Ya bir işlerime bakın demek gerçekten çok kolay. Eskiden randevu bulamayacağın insanlara artık bir mesaj ulaşabiliyorsun. O yüzden görünür olmanın kolay olduğunu düşünüyorum. Ancak bence handikapı şu. Sanatçıların özellikle bu dönemde, yani özellikle hakikaten belki alana yeni giren kişiler için söyleyeceğim. Görünür olmanın yöntemlerini bilmiyorlar. Yani çok basit bir şekilde bir öğrenci grubuma bir yıl boyunca Instagram isimli isim soy isim yapmasını önerdim. Kimse seni bulamıyor ki. Çok basit yani hakikaten. Şimdi bir sergi gezdim. Hakikaten bir yarışma sergisi. Çok beğendiğim işler var. Orada tabii karşılaşmadım bununla, ama ismi cismi yani gerçekten bambaşka bir şey yazmış. Tıklayınca kim olduğunu anlamıyorum. Bulamıyorum zaten araştırdığımda. Yani bakıyorum kim nedir, işi nedir bakayım diye. Bulamıyorum. Görünürlü olmak, hakikaten görünür olmak için elimizde çok güzel imkanlar var. Önce kendin kim olduğunu, kimliğin üzerinden anlatarak başla. Yani ismini düzgün koy gerçekten. Üzerine hakikaten kim? Aa, bu kişi, tamam. Oradan ne üretmiş? Bakayım hakikaten ve inceleyeyim. Çok basit bir şekilde yani gerçekten. Bazen isim hafızam kalmıyor ama eser hafızam çok güçlü. Yani işleri oradan görebiliyorum. O yüzden ben bu kuşağın görünür olmak için elinde 1 milyon tane imkan olduğunu ve bunu çok dikkatle, rahatça kullanabileceğini düşünüyorum. O yüzden yaptığı, ürettiği her şeyi bir noktada sosyal medyada paylaşıp kimle konuşmak istiyorsa rahatça ulaşabileceği bir düzlemde olduğuna inanıyorum. Biraz daha bence kolay bir zamandayız o yüzden.
0: Peki, son soruma geçiyorum. Artık yavaştan bitiriyoruz. Alanda seni en çok ne sinir? Biraz da magazinel bir soru sorayım. Ne sinirlendiriyor, ne mutlu ediyor?
1: Ya sanırım şu, mutlu olduğum şey çok güzel insanlarla bir arada çalışıyoruz gerçekten. Oradan başlayayım. Her zaman önce bir iyi şeyleri hatırlamayı seviyorum çünkü. Çok güzel insanlarla bir aradayız ve hakikaten çok güzel kişilerle temas ediyoruz. Ben sohbet etmeyi, yine insanlarla bir arada olmayı gerçekten seviyorum. Mutlaka birbirinden haz etmeyen insanlar da vardır, ama bence bu çok önemli ve birbirimizden çok şey öğreniyoruz. O yüzden şey gibi, en sevdiğim şeylerden biri sanatçıların mutfaklarına gitmek, atölyede keşfi. Atölyeye gitmek, ne üretiyor, neye heyecanlıyor, neye bakıyor, bunu görmek gerçekten. En hakikaten hoşnut olmadığım şey de sanırım gerçekten gereksiz dedikodu. Ya bu yüksek ihtimalle Türkiye'ye özgü bir şey. Yani böyle insanları rahatsız etmek, hakikaten bir noktada olduğu olmadığı şu, çok fazla konuşma dönüyor. Bunlardan hiç haz etmiyorum gerçekten. Gerçekten şey gibi, bu taraf, ama öteki tarafta tekrar iyi bir şey hatırlayıp sandviç yapalım. Ben güzel insanlarla bir arada olmayı, daha hakikaten böyle heyecanla bir şeyi konuşmayı cidden çok seviyorum. Yani bu programa davetindeki şey de oydu yani. Ece, konuşmayı çok isterim gerçekten. Çünkü ilk sohbetimizdeki heyecan da oydu benim için. Ne anlatabiliriz, nasıl paslaşabiliriz, neye dokunabiliriz? Biraz oradan bakıyorum. O yüzden birbirimizden ne öğreniriz bu alanda heyecanım hep var. çok genişleyen, her an yepyeni şeylerin olduğu bir alan. Tabii ki magazinler kısmı var. Elbette dedikodu yapıyoruz tabii ki. Ama birilerini üzmeden, kırmadan olması gerektiğine inanıyorum. Ben iyi şeyleri burada büyütebileceğimize inanıyorum. Yani bir noktada gerçekten o yüzden iyi ki bir arada sevdiğimiz insanlarla güzel şeyleri tartışabileceğimiz, elbette kötü şeyler de oluyor, olmuyor değil. Ama bunu nasıl iyileştirip dönüştürürüzü düşünebileceğimiz bir alan olduğunu düşünüyorum. O yüzden hakikaten başka bir alanda çalışıyoruz. Herhangi bir alanda değil. Yani sanat çok bambaşka bir paradigma bence.
0: Evet, biraz böyle sanat bazen uzak gibi dursa da içine girdiğinde şeyi çok fark ediyorum, çok hissediyorum. O kadar destekçi ki, ya içerideki insanlar birbirine çok fazla destek veriyor. Ben bunu inanılmaz
1: Acayip.
0: gördüm yani.
1: Çok. Tamamen buna katılıyorum ve şey gibi ya gerçekten peki senin için ne yapabilirim? Sana nasıl destek olabilirim? Bu benim bahsettiğim dayanışma işte. O kadar muhteşem bir şey ki sen bir şeyi daha iyi nasıl yaparsın ya da sana nasıl yardımcı olayım ya da benim yardıma ihtiyacım var. Burada çok çalışan bir şey gerçekten ve hakikaten şeyi çok keyifli buluyorum. Alanın ilerleyebilmesi ve hakikaten bu kadar güzel tatlı bir noktada da konuşabilmemiz için bence bu dayanışma hali güzel geliyor bana da.
0: Evet, bence de
1: Beni mutlu
0: öyle.
1: ediyor, öyle diyebilirim.
0: Kesinlikle beni de öyle. Şimdi Biogora'nın daha sonuna geldik. Bu bölümde akademisyen küratör Melike Bayık'la birlikteydik. Çok teşekkür ederim Melike. O kadar keyifliydi ki ya tam böyle seninle hayal ettiğim program oldu. Öyle cevaplar verdin. Çok mutlu oldum. Çok içim rahat yani şu anda.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: İyi ki geldin. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ece. Hakikaten şey mutlu olmaya devam edelim. Birlikte dayanışma halinde olmaya devam edelim. Birlikte üretelim diyorum.
0: Kesinlikle. Şimdi Jacqueline Taieb'den La Plus Belle Chanson du Monde'u dinleyerek programa son veriyoruz. Fransızca bilenlerden özür diliyorum. Olabildiğince telaffuz etmeye çalıştım. Hoşça kalın.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: just loving you, baby. Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
1: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
1: Nasılsınız?
10: Kainatın tüm seslerine
11: Apaçık Radyo. Reklamlar.
12: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti. Sen şarama ne jeyin sen spon

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 14 Ocak 2024 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Merhaba, Açık Radyo 95.0, Manantınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugün programda bir Azeri kadın şarkıcı var, Flora Kerimova. Flora Kerimova 23 Temmuz 1941 Bakü doğumlu. Müzik eğitiminin yanı sıra tıp okulundan da mezun, ancak hiç doktorluk yapmamış, tamamen şarkıcı olarak kariyerini devam ettirmiş bir isim. Bir de oyunculuğu var. Oynadığı sinema filmleri de var. Opera kökenli denebilir, ancak Azeri müziğinin önemli isimlerinden bir tanesi. Özellikle yer yer caz ve rock formatına kaçan bir vokal tekniğiyle yaptığı şarkılarla Azeri müziğinde bir öncü olmuş da denebilir. Bu tabii o yıllarda çok hoş karşılanmamış, ancak buna devam etmiş bir isim Flora Kerimova. 60'lardan itibaren şarkı söylemeye başlamış, özellikle 70'lerde ve 80'lerde kariyerin zirvesini yaşamış diyebiliriz. İşte 90'lardan itibaren de bir politik figür olarak da kendisinden bahsetmek mümkün. Günümüzde artık 80 yaşın üstünde halen hayatta bir isim. Kalbim desen eşkime şahit zaman ile başladık. Sözler Faik Bağırzade'ye, müzikte Oktay Kazımi'ye aitti. Belli bestecilerin eserlerini daha çok seslendirmiş Flora Kerimova. Bunlar yaklaşık bir 10 kadar isim. Ben özellikle 3'ünü seçtim. İşte ilk olarak Oktay Kazımi'ydi bu isim. Şimdi onun 2 bestesini daha dinleyelim Flora Kerimova'nın vokaliyle. Önce sözler Cabir Novruz'a ait Sevdiciğim Eğer İstesen. Arkasından Fikret Koca'nın sözleriyle Ey Vefasız.

Açık Radyo 95.0'da Azeri şarkıcı Flora Kerimova'yı dinliyoruz. Bu derlediğim programda ağırlıkla tabii 70'li yıllardan, yani kayıt kalitesini biraz o yıllara göre düşünmek lazım. Şimdi şarkı sözü yazarlarından bahsetmiştim. Tabii bu isimler hani bizdeki gibi değil. Yani bir Ülkü Aker ya da Aysel Gürel gibi şarkı sözü yazarları değil. Bunların hepsi Azeri edebiyatının önemli şairleri. Onların ya şiirleri bestelenmiş ya da işte özel olarak onlar yazmışlar bu sözleri. Bir de bu şairler olsun, işte bahsettiğim besteciler olsun, tabii Flora Kerimova da bunlardan biri. Hep aynı kuşağın insanları, ya İkinci Dünya Savaşı yıllarında doğmuş ya da onun hemen öncesinde doğmuşlar. Ve bu açıdan işte özellikle 60'lardan itibaren 70'lerde ve 80'lerde hem Azeri müziğine hem Azeri edebiyatına bir altın devir yaşatmış isimler. Şimdi kadın besteci Elza İbrahimova ile devam edelim. Flora Kerimova'yı dinlemeye. Elza İbrahimova'nın 3 bestesini arka arkaya dinliyoruz. Önce sözler Baba Veziroğlu'nun Senin Üzünden, arkasından Bahtiyar Vahapzade'nin sözleriyle Geceler Bulakbaşı ve üçüncü olarak da Demir Gedebeyli'nin sözleriyle Dağmen'de Dözüm Yok. Flora Kerimova'yı dinliyoruz.

0: ağlamasın sabxım Söyüd.
1: Tabii Flora Kerimova'yı dinlerken şu akla gelebilir, acaba Vagıf Mustafa Zadi ile hiç beraber çalışmış mı? Sadece bir kez bir Sovyet televizyonunda yayınlanan bir çizgi filmin müziklendirilmesinde beraber çalışmış bu iki isim. Onun dışında bir araya gelmemişler. Biraz da bir araya gelmeleri de istenmemiş denebilir. Çünkü bahsettiğim gibi Flora Kerimova'nın yer yer caz ve rock müziğine kaçan vokal tekniği yönetim katında çok benimsenen bir şey değilmiş o yıllarda. Şimdi onu dinlemeye yine Elza İbrahimova'nın iki bestesiyle devam edelim. Önce sözler Oktay Şamil'in, kayıt ana, arkasından Yusuf Esen Bey'in sözleriyle Sen Bir Name, Ben Bir Name.

olarak Kerim Ava'nın bu program için şarkılarını derlerken üç farklı besteci kullandım demiştim. Oktay Kazim'i ve Elza İbrahimova'yı dinledik. Üçüncü besteci de Oktay Recebov. Ancak ona geçmeden farklı bir besteciden araya bir şarkı sıkıştıracağım. Bu da Fuat Kadimov'un bir bestesi. Ünlü Fikret Koca'nın sözleriyle Dalgaları dinleyeceğiz Fulara Kerimova'dan. Arkasından Oktay Recebov'un iki bestesi gelecek. Önce kadın şair Ziver Agayeva'nın sözleriyle Fulara Kerimova'nın en ünlü şarkılarından Nece Unudum Seni. Arkasından Nusret Kesemendi'nin sözleriyle Bilsem Yalan Değirsen.

Bugün programda Azeri şarkıcı Flora Kerimova yer aldı. Onun ağırlıkla 70'lerde yaptığı çalışmalardan bir derleme yapmaya çalıştım. Yine Oktay Recepov'un bir bestesiyle bitirelim. Sözler Bahtiyar Vahapzade'ye ait. Hayat Eşki bugün Flora Kerimova'dan dinleyeceğimiz son şarkı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 14 Ocak 2024 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pilli'ye teşekkür ederiz.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bir Kul Duran türküsüyle başlayacağız. Bu türküyü ilk defa Erhan Yılmaz'dan mı yoksa Muharrem Temiz'den mi dinledim hatırlamıyorum açıkçası. Genelde ilk dinlediğim icraları pek unutmam ama türkünün kendisi icranın çok önüne geçmiş bende. Ki o kısım flulaşmış, yani ilk kimden dinlediğim. Çünkü türkü çok basit, sade ve hatta sıradan ama bir o kadar da çarpıcı dizelerle başlıyor. Bu hususla ilgili, yani türkülerdeki sade ve samimi derinlikle ilgili 4-5 hafta önce birkaç şey söylemiştim. Bu türkü de o örneklerden. Zira gül ki güller açsın al yanağında, yanım sola dönük yatam sağında dizeleriyle başlıyor. Önceki yıllarda Kul Duran'ın yani Turan Cabul'un icrasından da paylaşmıştım sizlerle bu uzun havayı. Şimdi Cengiz Özkan'dan dinliyoruz ve uzun hava doğal olarak Arguvan yöresine ait. Gül ki güller açsın al yanağında.

Yine Cengiz Özkan'dan bir türkü paylaşacağım sizlerle. Onun Bir Çift Kelam isimli albümünden dinleyeceğiz bu türküyü. Erzincan yöresine ait. Turan Engin'den Yücel Paşmakçı derlemiş. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. Bu arada Yücel Paşmakçı çok önemli bir derlemeci, araştırmacı ve hoca idi. Haziran ayında vefat etti. Bu derlemesi vesilesiyle onu da anmış olalım. Yattığı yerler incitmesin. Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bu Erzincan türküsünün ismi Vardım Hinteline Kumaş Getirdim.

Bir Erzincan türküsü daha paylaşacağım sizlerle. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu türkü 5-8'lik ölçüye sahip ve usulü de yine az öncekindeki gibi 2-3 şeklinde. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinleyeceğimiz bu Erzincan türküsünün ismi de Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim.

Burada gönül bir şahıs gibi düşünülerek teşhis sanatı kullanılmış. Türkülerde çok sık karşılaştığımız bir söz sanatı bu. Ama gönül söz konusu olduğunda mesele biraz daha üzerinde durmayı gerektiriyor. Zira bu kavrama çok çeşitli anlamlar yüklenmiş. Bunun detaylı biçimde analiz edilmesi gerek. Fakat ben sadece buna işaret etmekle yetineceğim ve meseleyi ayrıntılandırmayacağım bu hafta. Önceki yıllarda birkaç şey paylaşmıştım sizlerle ama gönül ve teşhis üzerine de bir program hazırlanabilir başlı başına. Şimdilik bir çentik atmış olayım istedim. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu Tokat Zile'den derlenmiş. Kaynak kişi Sadık Doğanay, derleyen ise Arif Meşhur. Sözleri Sıtkı Baba'ya ait ve bu deyişin sözleriyle ilgili yorumlarımı da aktarmıştım önceki yıllarda. Özellikle de 366 Damarım Yandı Ha Yandı dizesinin anlam katmanları üzerinde durmuştum. Gerçi buradaki icrada kaynak kişinin okuduğu asıl halinin aksine 365 günümde yandı ha yandı şeklinde okunmuş dize. Birçok kişi de böyle okuyor zaten. Ama aslı az önce aktardığım gibi yani 366 damarım yandı ha yandı şeklinde ki gelenekte bunun ne gibi bir anlamı olduğunu da detaylandırmıştım. Günümde yandı ha yandı şeklinde okunmuş dize. Birçok kişi de böyle okuyor zaten. Ama aslı az önce aktardığım gibi yani 366 damarım yandı ha yandı şeklinde ki gelenekte bunun ne gibi bir anlamı olduğunu da detaylandırmıştım az önce belirttiğim üzere.

Sırada bir Gevheri türküsü var. 17. yüzyıl saz şairlerinden Gevheri. Onun hakkında 19 Mayıs 2013 tarihinde bir program hazırlayıp sunmuştum. O programda hem temel kaynakların künyelerine hem de Gevheri

tarihi hakkında tafsilatlı malumata ulaşabilir merak eden dinleyiciler. Dilden dile titreşimler.blogspot.com adresinden, yani bu programın blogundan 421. programın kaydına bakabilirsiniz. Dinleyeceğimiz Gevheri şiirini İhsan Güvercin havalandırmış ve Mazlum Bageri'nin icrasından dinliyoruz. Ey benim nazlı cananım.

Yine Mazlum Bagari'den bir türkü dinleyeceğiz. Bir Aşık Ömer türküsü bu. Aşık Ömer de tıpkı Gevheri gibi 17. yüzyıl saz şairlerinden. Tafsilatlı malumata ulaşmak isteyen dinleyiciler Saadettin Nusret Ergun'un Aşık Ömer Hayatı ve Şiirleri isimli Semih Lütfi Matbaası ve Kitabevi'nden çıkan kitaba başvurabilirler. Buna ulaşmak zor olursa şayet Yakup Karasoy ve Orhan Yavuz'un hazırladığı Aşık Ömer Divanı isimli çalışmaya da bakabilirsiniz. Bu çalışma 2010 senesinde Konya'da basılmış. Şimdilik daha detaylı malumat aktarmayacağım Aşık Ömer hakkında. Onun şiirini Mazlum Bagari bestelemiş ve türküyü de onun kendi icrasından dinliyoruz şimdi. Bu Gevheri türküsünün ismi de Sözleri Güzel.

Sırada Aşk Veli Aydın'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir tokat türküsü var ve Volkan Kaplan'ın icrasından dinliyoruz. Bülbül ne ötersin virandır bağın.

Volkan Kaplan'dan bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu türkünün söz ve müziği Perişan Güzel'e, yani Gozal Köse'ye ait. Türkünün ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde. İsmi de Eşinden Ayrılan Yaralı Ördek.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde Erdem Baba'dan türküler var. Erdem Baba'dan dinleyeceğimiz türkülerde künye aktarma gereği duymuyorum. Zira kendisi çok önemli kaynak kişilerden biri, malumunuz olduğu üzere. Onun icrasından dinleyeceğimiz ilk türkü, "Bugün Ben Bir Güzel Gördüm".

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Yılmaz Pirli'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz.
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırından, kriz var, kriz var, bunalım var.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Orkan Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir...

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında yine sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Feryal Kabil sizlere ulaştıracak. Efendim bu hafta sizler için önce Mesut Cemil yönetimindeki İstanbul Radyosu Klasik Türk Musikesi Korosu'nun bir programını dinleteceğim. Ardından Ömer Altuğ'un Ankara Radyosu'nun eski sazendelerinden Altuğ'un iki kaydını, Hafız Kemal'in bir gazelini, ardından Mediha Demirkıran'ın bir İstanbul Radyosu solo konserine yer vereceğiz. Mesut Cemil yönetimindeki koronun konseri tahminen 1950'li yılların sonlarında ya da 1960'ların başlarında yayınlanmıştır. Zekai Dede'nin Hisar Buselik takımını dinleyeceğiz. Anonslar Mesut Cemil'in kendi sesiyle, fakat bu anonsta Dede Efendi'nin 3. Selim'in Mustafa Çavuş'un Şehnaz makamındaki eserlerinin de okunacağı bildirildiği, duyurulduğu halde elimizdeki kayıtta bunlar yer almıyor. Bu radyo konserinin bu kadarı günümüze gelmiş. Efendim Cüneyt Kosal'ın giriş taksiminden sonra Zekai Dede'nin Darbi Fetih ve Çember usullerindeki murabaları, ardından yine aynı bestekarın ağır ve yürük semailerini dinleyeceğiz. Anonslar Mesut Cemil'in kendi sesiyle, bunları çıkarmıyoruz efendim yayından. Buyurunuz.
2: Bu programda Hisar Buselik ve Şehnaz makamlarında Zekai Dede'nin, İsmail Dede'nin, 3. Selim'in ve Mustafa Çavuş'un eserleri bulunacaktır. Programın baş ve ara taksimlerini Kanun'la Cüneyt Kosal, Neyle Niyazi Sayın yapacaklar. Önce Hisar Buselik makamında Zekai Dede'nin Darb-ı Fetih bestesi. Yar olmayacak cam-ı safayı çekemez değil.

Zekai dededen Hisar Buşelik makamında ikinci beste çember ikanında. Zahn-ı sinem hançeri zerkar bilmez kim bilir. Derdimin dermanını ol yar bilmez kim bilir. Önce aşkta hasreti ruhinle cana çektiğim ruh-i şebbudi deydi bidar bilmez kim bilir.

Yar alıp destine peymane gelir mi bilmem. O peri meclisi rindane gelir mi bilmem. Gerçi vasıf ederiz vasını ümmid ama o kerem hatırı canana gelir mi bilmem.

Misal bu seliklerin dördüncüsü yine zikayet edelim. Büyük semaiz. Gönlüm hevesi zülfü siyahkara düşürdüm. Nur gidilini ateşi hicrana düşürdüm.

Mesut Cemil yönetimindeki Koro'dan Hisar Buselik takımını dinledik, Zekai Dede'nin. Efendim, şimdi bir Ankara Radyosu kaydı dinleyeceğiz. Radyonun eski sazendelerinden Ömer Altuğ'un bir taksimi 1907-1965 yılları arasında yaşamıştır. Yine Mesut Cemil'in yönetimindeki eski bir Ankara Radyosu klasik Türk musikisi korosu programından aldığımız bir Şederaban taksim, kısa bir taksim efendim, dinliyoruz.

Ömer Altun bu Taksim'i tahminen 1940'lı yıllardan kalma bir kayıt efendim. Ömer Altun çok sevilen bir saz semaisi vardır Nihavend makamında. Zaman zaman çalınır, bugüne kadar unutulmamıştır. Şimdi Ömer Altun kendi saz semaisini tamburuyla çalıyor.

Ömer Altuğ Vusat Semaisi'ni yine Ankara Radyosu'nda çalmış efendim. Şimdi bir taş plak dinleyeceğiz. Uşak Gazel, okuyan Hafız Kemal. Hasretle bu şeb yah uyudum yah uyandım. Güfte etem pertev paşa. Bu güfte Nevres Paşa'nın Uşak müstezatında da kullanılmıştır. Gazele tamburla cevap veren Laika Karabey.

Efendim şimdi programımızın solisti Mediha Demirkıran'ı dinleyeceğiz. 1926-1988 yılları arasında yaşadı. Ankara, İstanbul radyolarında okudu. Çok gür sesli bir radyo okuyucusuydu. Ayrıca radyo dışında da konserler vermiş, gazinolarda da okumuştur. Efendim, onun radyo programlarından seçtiğimiz parçalar dinleyeceğiz. Suznak şarkı ilk olarak, Sedat Öztoprak'ın eseri.

İkinci parça Yesari Asım Arsoy'un söz nak şarkısı, Güfte de bestekarın, Ayrı Düştüm Sevgilimden, Dünya Bana Dar Oldu.

Üçüncü parça Hasan Ali Yücel'in eski Milli Eğitim Bakanlarından, Sunak şarkısı Güftedoğ'un Sen Bezmimize Geldiğin Akşam Seher Olmaz.

Dinlediğimiz bu üç Sürnak şarkı Demir Kıran'ın aynı radyo programından alınmıştı. Şimdi başka radyo programlarından seçtiğimiz parçalara geçelim. Supiziya Özbekkan'ın Muayyer şarkısı. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen.

Meliha Demirkan'ın radyo programlarından seçtiğimiz şarkıları dinledik. Son olarak bir taş plak dinleyeceğiz. Fakat çok eski, bir hayli cızırtılı, yine de dinletmek istiyorum. 1928 öncesi eski harflerle plağın etiketi Orfeon 135-536. 135-536. Okuyan Hafız Aşir Efendi, bir türkü Hicaz makamında. Şu İzmir'den nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir.

0: Hafız Aşir Efendi'yi dinledik. Bu çok eski taş plakta efendim. Onunla kapıyoruz bu haftaki programımızı. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
1: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: We fellas that lived uptown, we just played the blues different from the fellas downtown. They lived in the French part of town, and we lived in the Garden District. Well, our ideas for the blues was different from theirs. They had the French and the Spanish style together. We had but one kind, that's Negro style.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Rémy Hesse'in Tango isimli kitabının Tango'nun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimler başlıklı bölümünden sinemayı okumaya devam ediyoruz. Film, tango karşısındaki toplumsal tavırların gelişimini ve derinleştirilmesini iyi yansıtır. Sinema doğduğunda dans büyülenmektedir. 1900 yılında Tango Argentino filmi çekilir. Bu film meçhul bir ortama dalıştır. Yerleşik toplumda hakkında pek az şey bilinen suça eğilimli insanların dünyasına girer. Bu ilk film Öjen P. çeker bu ilk filmi. Dansçı bir siyahtı, zenciydi, adını biliyoruz. Agopita. Bu kısa metrajlı film çok fazla dolaşmıştı. Avrupa saraylarına kadar gitti. 13. Alphonse ve 2. Vittorio Emanuele bu filmi seyretti. Filme etnografik bir ilginçlik olarak bakmış olmaları muhtemeldir. Tıpkı etnologların yolculuklarından getirdikleri Eskimo'lara ya da Bantu zencilerine ilişkin filmler gibi. Şimdi günün ilk tandası Juan D'Arienzo'dan geliyor. Bir vals tandası. Recuerdos de la Pampa, Pampa anıları. Ardından Inolvidable, unutulmaz. Adios querida, hoşça kal sevgilim. Mentiras, yalan söyledin. Ve tandanın son parçası El vals de los quince años, 15. doğum günü valsi. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişiminin tanığı olarak sinemayı anlatıyoruz. 1907-1911 arasında Oscar Master'in geliştirdiği ve özellikle Almanya'da pazara sürdüğü tekniği kullanan seslendirilmiş kısa metrajlı filmler vardı. Önce ses kaydediliyordu. Master gramofonları kullandı. Ama Arjantin'de henüz yerel sanayi ve kalıcı stüdyo yoktu. Kayıtlar muhtemelen fonografik silindirler üzerine yapılmıştı. Filmin çekimi Buenos Aires'te bugün artık bulunmayan San Martin Tiyatrosu'nda yapıldı. Adı bilinen 20 kadar film vardır. Ama hiçbiri bugüne ulaşmamıştır. Filme çekildiği bilinen ilk sanatçı Angel Viola oldu. Aşağı yukarı 80 metrelik. Çevirim süresi 3 saat 45 dakika bir film yapıldı. Ayrıca muhtemelen çevirim süreleri 2 saat 50 dakika olan 60 metrelik filmler yapılmıştır. Şimdi günün ikinci tandası Orkestra Color Tango'dan geliyor. İlk parça Malena. Ardından Pavadita. Aptalca bir şey. Sonra Recuerdo. Gerekli ve tandanın son parçası A Evarista Cariego. Evarista Cariego'ya dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında tangonun gelişimini tanı olarak sinemayı anlatıyoruz. O dönemde tango kabareye girdiğinden kabare ortamında filmler çekilir. Hareketsiz bir kameranın önünde dans edilip şarkı söyleniyordu. Çok daha sonraları Birinci Dünya Savaşı sırasında kamerayla birlikte hikaye anlatmak öğrenildi. Tango etrafında geçen hikayeler uydurulmaya başlandı. Eduardo Arolas'ın başarılı tangosu Una Noche 1915 yılında Jose Agustin Ferreira tarafından filme çekildi. Ferreira, tangoyla en uzun süre ve en sistematik biçimde uğraşan yönetmen olacaktı. Sessiz çekilmiş olsalar da tango şarkıcıları özellikle çağrılıyorlar ve aktör olarak sahneye çıkmaları isteniyordu. Carlos Gardel 1916 yılında Flor de Drazno'da filme çıkar. Rakibi Ignacio Corsini de ertesi yıl Attilio Pobla Podesta'nın bir filmi olan Federasyon Omuerte ile sinemaya geçer. Şimdi günün üçüncü tandası Francisco Lomito'dan geliyor. Nostalgias, nostalji. La Melodia de Nuestro Adios, vedamızın melodisi. Quiero verte una vez más. Seni bir kez daha görmek istiyorum. Sentimento, gaucho, gaucho tapınağı.

Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Rimes'in Tango isimli kitabının tangonun gelişiminin tanığı olarak sinema başlıklı bölümden okumaya devam ediyoruz. Sinema Arjantin'de dünyanın geri kalanında da olduğu gibi varlıklı sınıflar tarafından kabul görürken, dolayısıyla daha fazla imkandan yararlanırken, gösteri salonları da seslendiren sanatçıları, önce piyanistler ya da şarkıcılar, sahneye çıkarma imkanı buldular. Böylelikle sinema bir konser boyutu ediniyor. Şimdi günün son tandası Ricardo Malerba'dan geliyor. Gitana Rusa, Rus çingene. Soyozos, hıçkırıklar. Encuentro, toplantı. Mitaza de kafe, kahve fincanım. Ve Ninguana, hiçbiri. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Şiker ve bendeniz Ferit Tavlak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkese merhabalar, ben İlknur Akman Erk. Dinleyen tüm dostları selamlarken program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostları da ayrıca minnetlerimle selamlamak istiyorum. Değerli dostlarım, bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresim gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dinleyenler, bugün Bach soyadını taşıyan ama Johann Sebastian Bach kadar tanınmayan sıra dışı bir müzisyenin peşine düşüyoruz ilk olarak. Johann Jakob Bach. 1682-1722 yılları arasında yaşamıştır Johann Jakob Bach. Ve Johann Sebastian Bach'ın kendisinden 3 yaş büyük ağabeyidir. O da Eisenach'ta doğmuştur. Küçük yaşta müzik eğitimi almıştır ve kariyerini Johann Sebastian gibi kilise müziğinde değil askeri müzikte sürdürmüştür. Şehir bandosunda obuacı olarak yetiştikten sonra 1704 yılında İsveç kralı 12. Karl'ın ya da bizim tarih kitaplarımızda Demirbaş Şarl olarak geçen o kralın ordusuna katılmıştır. İşte zaten hayatını ilginç kılan nokta da burasıdır Johann Jakob Bach'ın. 1709'daki ünlü Poltava Savaşı'nda İsveç ordusu ile birlikteydi Johann Jakob. İsveç yenilince Demirbaş Şarl Osmanlı topraklarına sığındı ve Johann Jakob da onunla birlikte yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldı. Ve İstanbul tabii ki. O dönemin de hatta en önemli flüt virtüözlerinden biri Pierre Gabriel Buffarden İstanbul'daydı. Johann Jakob Bach İstanbul döneminde işte o virtüözle Pierre Gabriel Buffarden'le çalıştı. Yani böylece obuanın yanına bir de travers yan flütü koydu. Daha sonra Stockholm Saray Orkestrası'nda çalıştı ve 1722'de de Stockholm'de öldü. Johann Sebastian da birbirlerine çok bağlıydılar. Şimdi bugün size Johann Jakob'dan sunacağım Do minör obua sonatı da enteresan. Çünkü eser Signor Bach olarak anılıyor. El yazmada bulunuyordu bu ibare. Signor İtalyanca'da bay anlamına gelir. Yani eser yalnızca Signor Bach olarak kaydedilmişti. Hangi Bach olduğu bilinmiyordu. Sonra müzikologlar daha ziyade bu eserin Johann Jakob Bach'a ait olabileceğinde kanaat getirdiler. Çünkü Johann Jakob profesyonel bir obuacıydı ve sonatında teknik yapısı tam bir obuacının yazacağı türdendi. 4 bölümden oluşuyor eser. Andante, Allegro, Adagio ve Vivace. İşte bizi ve sevgili İstanbul'umuzu da bir şekilde Bach ailesine bağlayan bir eser bu. Signor Bach olarak biliniyor. Bu güzelim Do minör obua sonatını Concert Royal Kön'den dinleyerek bugünkü müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, Johann Jakob Bach'tan sonra şimdi erken Rönesans İngiltere'sine uzanıyoruz. John Dunstable'dan bir eser dinleyeceğiz. John Dunstable yaklaşık 1390 yıllarında doğmuş, 1453'te yaşamını yitirmiştir ve Orta Çağ ile Rönesans arasındaki köprü isimlerden biridir. Çok hayranlık uyandıran bir besteciydi Avrupa'da. Eserleri çokça kopya edilmişti ve sadece besteci değildi. Mezar yazısında yalnızca müzisyen olarak değil, matematikçi, astronom ve astrolog olarak da anılır bu önemli isim John Dunstable. Ve Orta Çağ'da müzik aslında matematiğin bir dalı kabul edildiği için bu üç alanın aynı kişide birleşmesi çok da şaşırtıcı değildir. Bugün Dunstable'ın Salve Schema Sanctitatis motetini sizler için hazırladım ve bu eser Dunstable'ın en önemli ve en gizemli eserlerinden biridir. En olgunluk dönemi eserlerinden biridir. Başlığı kelime çevrilirse "Ey kutsallığın timsali selam olsun sana" olarak geliyor Türkçemizde anlamı. Bu motet Azize Katerina'ya adanmıştır. İlk anda durağan ve ağırbaşlı bir eser gibi zaten bir his yaratır üzerimizde. Sesler böyle aceleyle birbirini kovalamak yerine gotik bir katedralin sütunları gibi birbiri üzerinde yükselir. Bu John Dunstable'ın olgunluk dönemi motetini The Orlando Consort'un yumuşacık tınısından dinliyoruz. John Dunstable'la erken Rönesans İngiltere'sine uzanıyoruz.

Değerli dinleyenler, Johann Jakob Bach ve John Dunstable'dan sonra konuk alacağımız bestecimiz Francesco Gemignani. Francesco Gemignani, barok dönemin önemli keman virtüözlerinden biridir. Yaşadığı dönemde Handel ve Corelli ile aynı seviyede görülmesine rağmen bugün adı onların çok gerisinde kalmıştır ne yazık ki. 5 Aralık 1687'de İtalya'da Lucca'da dünyaya geldiğini biliyoruz. Eğitimini ilk babasından alıyor, sonra Alessandro Scarlatti ile kompozisyon çalıştığını, Arcangelo Corelli ile de keman çalıştığını öğreniyoruz ve 1714 yılında Londra'ya gittiğini öğreniyoruz kaynaklardan ki nitekim ünü kendisinden önce Londra'ya ulaşmıştı ve bestecimiz Francesco Gemignani öğrendiklerimize göre kısa sürede İngiliz aristokrasisinin gözdesi olmuştu. Şimdi 1715 yılında önemli bir anekdot var. İngiltere Kralı 1. George'un huzurunda keman konçertolarını seslendiriyor ve tam da o günlerde, o konserlerde Clausen'de bir başka dev vardı. Georg Friedrich Händel. Yani aynı sahneyi paylaştılar, beraber müzik yaptılar. Francesco Gemignani, öğretmeni Arcangelo Corelli'nin Opus 5 keman sonatlarını ele alıp Concerto Grosso biçimine dönüştürerek 12 adet taptaze, harikulade konçerto bestelemiştir. İşte bunlardan birini hazırladım ben sizler için. Gerçekten çok güzel. İlk Adagio bölümünde Corelli'nin yalın melodisini adeta hissedeceksiniz. Sonundaki Allegro ise gerçekten çok canlıdır. Hoşunuza gideceğini bir bestelemiştir. İşte bunlardan birini hazırladım ben sizler için. Gerçekten çok güzel. İlk Adagio bölümünde Corelli'nin yalın melodisini adeta hissedeceksiniz. Sonundaki Allegro ise gerçekten çok canlıdır. Hoşunuza gideceğini biliyorum.

Değerli dostlar, Francesco Geminiani'den sonra şimdi sırada bir de bir İspanyol bestecimiz var. Miguel de Irizar. İspanyol barok koro müziği ile ilgilenenlerin çok iyi bildiği ama genel dinleyicinin pek tanımadığı bir isimdir Miguel de Irizar. 1635 yılında Artahona'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta Leon ve Toledo katedrallerinde korist olarak eğitim gördü ve bu eğitim onu dönemin en güçlü, çok sesli kilise müziği geleneğiyle tanıştırdı. 1671 yılında İspanya'nın en önemli müzik merkezlerinden biri olan Segovia Katedrali'ne atandı ve yaşamının sonuna kadar oradaki görevini sürdürdü. Irizar, İspanyol polikoral barok üslubunun en güçlü temsilcilerinden biri kabul edilir. Bestelerinde 2, 3, hatta 4 ayrı koro kullanır. 7, 9, 11 ve dostlarım hatta daha fazla ses için eserler yazar ve görkemli mekanlarda yankı etkisini hesaba katar. Bu nedenle müziği adeta Segovia Katedrali'nin taş duvarları için yazılmıştır. İşte bugün size Irizar'ın en sevdiğim yapıtlarından birini hazırladım ve bu eser bize İspanyol Noel müziğinin Alman korallerinden veya İtalyan oratoryolarından ne kadar farklı bir dünyaya sahip olduğunu gösteriyor. Tonos a la Navidad, Noel Ezgileri başlıklı dizinin ilk parçasını hazırladım size. Ay falayla. Falayla kelimesinin gerçek bir sözlük anlamı yoktur. Nakarat hecesidir. Yani hey aman aman, la la la la la gibi. Dolayısıyla baktığımızda Noel sevincini sokaktan katedralin içine taşıyan bir eser olduğunu söyleyebiliriz bu bağlamda. Bu yaz sıcaklarında Noel ezgisi dinliyoruz. Kimden dinliyoruz? Alicia Lazaro liderliğinde Capilla Jerónimo de Carrión'dan dinliyoruz. Miguel de Irizar radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, az önce Arcangelo Corelli'nin öğrencilerinden Francesco Geminiani'yi andık. Onun bir eserini dinledik. Ardından Miguel de Irizar'ın da bir Noel motetini dinledik. Şimdi Corelli'nin öğrencisiyle Noel moteti karışınca benim aklıma Arcangelo Corelli'nin en ünlü eserlerinden olan Noel konçertosu geldi. Fatto per la notte di Natale, yani Noel gecesi için yazılmıştır alt başlığıyla tanınan bu harikulade eser. Özellikle son bölümdeki ünlü pastoralesiyle dünyaca kabul edilmiş bir eserdir. Orada Beytülahim'deki çobanlar ve Noel gecesinin huzurlu atmosferi betimlenir. İşte bu güzel eserle bugünkü müziklerimizi kapatmak istiyorum. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri, bu güzel Arcangelo Corelli Noel konçertosunu? Giovanni Antonini liderliğinde Il Giardino Armonico'dan dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, uzun bir müzikal yolculuğun sonuna geldik. 55 dakikamız bitti. Haftaya yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatları

0: Gidilmeyen Yol programından hepinize merhaba. Bugün programa Have You Ever Seen the Rain dinleyerek başladık ve bugün konuğum Berrak Göçer. Ben Aslı Kotaman. Hoş geldin sevgili Berrak. Nasılsın?
1: Çok iyiyim, teşekkürler. Davet için de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ne demek? Aslında şöyle, senin neler yaptığını takip ediyorum ve deneme türünde de son dönemde bir şeyler yaptığını da biliyorum hatta. Çok da sevdiğim insanları çağırdın, onlarla konuştun. Ve Eni Erno'dan bahsetmek, konuşmak istiyordum. Konunun da neden Eni Erno'ya geldiğini de biraz anlatacağım diye düşündüğümde o yüzden aklıma sen geldin. Şimdi bir yanıyla seni nasıl tanıtacağımı düşündüm. Hem çevirmensin hem eğitimler yapıyorsun. Yani yazıyorsun, çiziyorsun. Onun dışında eksik bir şey kaldı mı bilmiyorum. Elinde çok marifeti olan insanları tanıtmak çok kolay değil gerçekten de. Tek bir şapkan yok çünkü bildiğim kadarıyla. Ama çok güzel işler yapıyorsun. Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ben aslında 20 yıla yakındır herhalde o ya da bu şekilde yayıncılık dünyasında içindeyim. Editörlükten geliyorum yani.
0: Aa, ne güzel. Evet doğru. Editörlük geçmişin var senin. O da giderek zorlaşan bir iş diye düşünüyorum ama doğru değil mi? Tabii her şey gibi yani her meslekte olduğu gibi bir sürü problem vardır ama hep düşündüğüm zaman editörlük işinin giderek çok zorlaşmaya başladığını da düşünüyorum yani açıkçası.
1: Evet, editörlük de yayıncılık da tabii kitap yayıncılığı, matbu yayıncılık genel olarak süreli yayınlar, dergiler, gazeteler tabii hem Türkiye'de ama hem de daha genel olarak dünyada başka yerlere gidiyor. Sanki yani hayattaki başka birçok konuda olduğu gibi orada da artık yeni formüller bulmak gerekiyor belki. Ama bu eski, ben biraz şey gibi hissediyorum. Burada sanki daha eski tür editörlüğün yani kitap odaklı, metin odaklı, yazar odaklı editörlüğün belki de böyle son dönemlerinden ucundan yakalamışım gibi hissediyorum. O yüzden şanslı da hissediyorum. Ve bu farklı işleri yaparken daha sonra hepsinde böyle editörlükten gelen, ya yani editörlük eğitiminin diyeyim çok yararını görüyorum gerçekten.
0: Aslında şöyle bir şey de var. Söylediğin şey bana ilginç geldi. Neden? Yani şimdi bizim programımızın adı Gidilmeyen Yol ya, aslında gidilmeyen yolda biz hem kendimizle ilgili bir gidilmeyen yoldan bahsediyoruz genelde. Yani o geride bıraktığımız ihtimaller ve seçmediğimiz yolları konuşuyoruz. Ama bir yanıyla da sadece bu da değil. Genel olarak hayata bakma biçimimizde de görmediğimiz bir biçimde görmek, geriye dönüp anlamlandırmak, farklı anlamlandırmak. Yani daha önce elimizde olan bir bilgiyi bir hamuru ya da başka başka yoğurmak mümkün mü? Sorusunu hep sormak ilginç. Editörlük dediğin zaman da ben mesela şeye baktığım zaman çok benzer bir şey görüyorum yani akademiye de. Ya hep aynı şekilde yapmaya devam edip bir noktada eskisi gibi değil demek de doğru değil aslında. Yani ben kendi alanım içinden konuşacak olursam eğer. Şimdi mesela akademide ya aynı şekilde ders vermeye devam etmek yüzyıllardır aynı biçimde. Şimdi mesela özellikle özel üniversitelerde Türkiye'de mesela işte 3 ders ve kimi zaman blok yapılmasına izin veriyor ama 50 dakika, 50 dakika, 50 dakika 3 tane ders yapılıyor mesela. Yani bakıyorum gerçekten yüzyıllardır aynı biçimde yapılıyor. Ama tabii insan çok değişiyor karşısında dinleyen algı vesaire. Dolayısıyla hani tek bir evet oradan gelmek ve onu bilmek önemli ama bilip değiştirmek, dönüştürmek, yeniye biraz uyum sağlamak, farklı bakabilmek de önemli galiba. Yani söylediğin bana oradan bir kapı açıyor. Ya bununla ilgili miydi bilmiyorum tam olarak editörlükle ilgili kastettiğin ama.
1: Ya doğru aslında tabii biraz daha eksilmesine dair bir şeyler var. Belki bir, o sebepten biraz daha olumsuz diyebileceğimiz, biraz daha sadece proje odaklıya dönüşmesi, biraz çağa uyum sağlayabilmesi için hızlanması. Yani aslında özellikle kitap yayıncılığı tabii kitap daha yavaş bir şeydir. Yani yazılması da, çevrilmesi de, okunması da, basılması da daha uzun sürer. Ama burada bir şeyleri yakalama zorunluluğu hissetmek gibi biraz eksilen taraflarını kastederek söyledim ama doğru yani çağa uyum sağlanmazsa yani sadece çağa uyum sağlamak da değil insan doğası, hayatın doğası gereği dönüşmeye, yeni yollara girmeye belki bazıları bırakmaya açık olmak gerek. Belki o esnekliğe sahip olduğu zaman zaten önemli değerlerini koruyarak devam edebilecek yola.
0: Bir de tabii mesela şöyle bir şey var galiba. aslında editörlüğün değişmesi bir biçimde sadece metnin ya da sistemin değişmesi de değil, metinle kurduğun ilişkinin de değişmesi değil mi? Yani aslında bugün konuşacağımız, ben de ondan önce bir tane aslında dizi örneği de vermek istiyorum ama oraya gelmeden. Yani sen mesela zaman içerisinde o geliştirdiğin, o deneyimi kullandığın, yani işte her boşluğu doldurmak gerekiyor mu? Bir metinden bir şey çıkarıp eklemek ya da müdahalen değişiyor mu? O sesi tutma biçimin değişiyor mu? Vesaire gibi düşündüğümde böyle ortaya ben mesela geçen haftaki programdı galiba. Odysseus'un hikayesinde, yani Odysseus'u çeviren Emily Watson'dan bahsetmiştim. O başka bir çevirmen işin içine girdiğinde nasıl olaya çok başka bakabiliyorsa, aslında yeni bir gözle bakan, başka bir perspektifle bakan editör de çok çoğaltabilir ve çok genişletebilir. Dolayısıyla orada da aslında yerinde saymamak illa böyle ilerlemeci bir bakış gibi bir yerinde saymakla ilgili değil ama dünyanın değiştiği kadar, yani yayıncılık ortamının değiştiği kadar bir yanıyla biz de değişiyoruz, biz de dönüşüyoruz ve ona kattığımız yeni bir bakış olabilir. O bakışı çoğaltabiliriz gibi de düşünüyorum. Sanki böyle hani mesela bugün çok önemli kabul ediliyor diyelim ki Eniarno'nun işte şeyi, bu büyük edebiyat kabul edilen metni çok başka bir dönemde editörün eline gelseydi mesela onun için ne söylenebilirdi? Ama bugün çok başka bir bakış var gibi. Öyle bir noktadan bakmak ne kadar mümkün? Biraz kastettiğim de o aslında.
1: Yo, çok doğru. Yani bunu yakalayabilmek, yani Annie Ernaux konuşacağız bugün özellikle, çok kendine özgü bir form biçim yaratmış bir yazar. Ya yani bunu yakalayabilmek için çok yeniliklere ve farklı bakış açılarına açık olmak gerekiyor. Bu kesinlikle hani tek başına bir ada gibi bir şey değil yani. Kültür değiştikçe, siyaset değiştikçe, tarih akışına devam ettikçe, kimlik politikaları değiştikçe, insanların hayata bakış açısı ve sanatçıların dolayısıyla üretimleri değiştikçe, o yenilikleri yakalayabilmek, hangisine önem vereceğiz işte, ya da daha ayrıntısına girdiğimizde metni düzeltirken ne şekilde müdahale edeceğiz ya da önerilerde bulunacağız gibi gibi, bunların hepsini takip etmek açısından çok önemli. Herhalde yani editörlük için en önemli şeylerden biri merak bence. Bir şeylere karşı açık merak da çok açık olmayı gerektiren bir şeydir. Yani ya da meraklıysanız zaten açıksınızdır yani, ne demiş, niye böyle düşünmüş gibi. O hem işte önemli değerleri korumayı ama hem de belki yeni değerler katmayı, belki bazı şeyleri bırakabilmeyi, daha böyle bir, evet, açık olmak, esnek olmayı gerektiriyor sanırım.
0: Bugün başlarken söyledim ya, yani işte Eniarno konuşacağız dedik ama hatta bir yandan da aslında sevgili Berrak Göçer'le beraberiz, denemeyi konuşacağız biraz. O deneme üzerine aslında bir dizi seminer yaptı. Biz de öyle tanıştık kendisiyle. Benim de çok sevdiğim yazarları ağırladığı bir seriydi bu. Yakın zamanda ben Furious diye bir dizi izledim. Bilmiyorum izledin mi sevgili Berrak? Çok yeni bir dizi.
1: Yok, maalesef, ama paylaşımlarından gördüm ve listeme
0: Evet,
1: aldım.
0: tamam. Şimdi Furious'ta aslında benim çok ilgilendiğim, yani son dönemde çok ilgilendiğim, aslında bir yanıyla birbirine çok uzak gibi görünen ama ben bugünkü deneme türüyle buna çok uzak görünen o polisiye dizisi arasında kurduğum bir bağlantı ve bir yakınlık da var. Çünkü aslında ikisi de böyle çok daha önce düşünülmemiş, daha önce bakılmamış küçük bir ayrıntıyı büyüterek onun içinde başka bir büyük yapıyı görmemizi sağlıyor. Yani hep izlediğimiz bir tür var ama orada bir kırılma yaratıyor ve o kırılmada başka bir şey görünür kılmaya başlıyor temelde. Şeyin de böyle bir hatta cümlesi vardı Eniarno'nun da. Doğru hatırlıyorsam diyordu ki, yani anlatmaya başladığınız zaman aslında her şey politikleşir. Yani ne zaman ki bir ayrıntıyı çekip çıkarır ve onu anlatmaya başlarsınız, işte o zaman bu politik bir hal alır diyor. Bu mesela Furious'ta da bir FBI ajanı var, işte bir de bir seri katil var. Bu aslında 1987 tarihli çok ünlü Kara Dul filminden, yani Black Widow filminden bir nevi uyarlama. Ama böyle çok kabaca bir uyarlama. Onda böyle bir kadın araştırmacı işte var ve zengin erkekleri öldüren bir kadının peşine düşüyordu. Ama işte katil kimdi, bir işte polis katil hikayesiydi yani. o ama bugün özellikle Epstein sonrası daha da görünür olan biraz erkek şiddeti ve biraz kurumsal suç ortaklığı ve aslında kurumsal cezasızlık fikirlerini merkeze alarak, yani bugünün yapısına biraz uyarlayarak, bizim az evvel hani editörlük işinde de akademide de konuştuğumuz bugünün dünyası ne söylüyor bize, onları da biraz içine alarak yeni bir metin ortaya çıkarıyorlar. O yüzden de o metinde mesela biraz böyle Killing Eve'le, biraz Promising Young Woman'la biraz akraba, kadının öfkesini merkeze alan ama bir yandan bunun arkasındaki toplumsal ve kurumsal sistemi soruşturan bir dizi. Ben böyle birkaç tane de şey okudum, eleştiri yazısı okudum ve işte hepsi de aslında daha çok Me Too demek çok geride kaldı tabii artık. Epstein sonrası biraz daha ona yakın bir suç draması olarak düşünüyorlar. Yani suç işleyen ne değil ama onları suça mecbur kılan kurumları ve sistemleri konuşuyor. Ama bir yanıyla suçluyu da mağdur olarak göstermiyor yani. Hani o da bence güçlü. Hani bu bir kadın niye öldürdü? İşte çünkü ona böyle bir zamanında şiddet uygulandı. O yüzden de haklı da demiyor. Buradaki suçlu kadını mağdur da yapmıyor. Mesafeyi de koruyor. Ama bir nevi seri katil anlatısını böyle ters yüz ediyor. Bu da ilginç çünkü bunu işte bir tür büyüteç olarak kullanıyor. O büyütecin altına da şiddeti nasıl örtüldüğünü, aslında temelde sistem içerisinde bu şiddetin nasıl örtüldüğünü, neden mağdurların inandırıcı bulunmadığını, aslında mesela hukukun kimleri koruduğunu ve bence temelde asıl soru kadın öfkesinden neden bu kadar çok korkulduğunu. Yani böyle bir şeyi çok irdeliyor. Bu bana önemli geliyor. O yüzden de mesela benim aklıma böyle bir yakınlık kurduğumda deneme türü önemli, çok önemli bir tür gibi geliyor. Daha çok okumamız, daha çok tartışmamız gereken bir tür gibi geliyor aslında. Çünkü dünyanın tamamını açıklama iddiasıyla yola çıkan değil ama bazen sadece mesela bir fotoğrafı, bir bedensel deneyim mesela. Aklına gelen küçücük bir soruyu, hatta hatıraları, anıyı, bir fotoğrafı Erno'da olduğu gibi böyle minicik bir soruyu aslında şeyin merkeze yani ona büyüteç tutarak diyelim. O küçücük ayrıntının içerisinden özellikle Erno'nun yaptığında toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, tarih, toplumsal ilişkiler, yani neyi görünür neyi görünmez kılındığı şimdiye kadar. Yani bütün bu o zamana kadarki dönemin tüm sınıfsal ve cinsiyetlendirilmiş deneyimi haline dönüştürüyor. Bunu da çok ilgisiz olmasına rağmen aklıma işte bu Furious'ı izleyince özellikle Ener Erno'yu konuşmak geldi dediğim gibi. Sen denemeyi, sevgin nasıl gelişti ve neleri okumayı niye seviyorsun? Onu böyle anlatarak başlar mısın?
1: Deneme sevgim, yani denemenin ne olduğunu bilmeden, hatta böyle deneme türünün var olduğunu bile bilmeden sanki kendiliğinden oluşan bir şey. Bu bana çok ilginç geliyor. Biraz önce böyle şeylerden bahsettiniz, işte gidilmeyen yoldan bahsederken belli bir noktada kendi geçmişimize baktığımızda işte seçtiğimiz yolları, girdiğimiz girmediğimiz yolları, bunları daha farklı bir şekilde görmekten bahsettiniz. Ben de yakın zamanda, birkaç sene önce, çok uzun zaman sonra ilk defa taşınırken eski defterlerimi biraz gördüm. İşte böyle rastgele karıştırdım ve çok küçük yaştan itibaren sürekli bir yazma arzusu ve ihtiyacıyla dolu olduğumu, ama yazmak istediğim şeyin tam olarak ne olduğunu adlandıramadığımı fark ettim. Ve işte bugünden bakınca aslında denemeyi kastettiğimi anlıyorum. İşte demişim ki mesela öyle öykü, roman yazmak istemiyorum. Araştırmalar yapmak istiyorum. Belki bir gazeteci gibi, ama gazeteci de olmak istemiyorum. Daha sonra mesela üniversitede demişim ki burada yazdığım eseyler gibi böyle bir şeyler yazmak istiyorum, ama bunlar akademik metinler. Bunları normal hayata ben nasıl aktaracağım? Yani böyle bir az önce bu söylediğiniz mesela Furious gibi işte bir FBI ve seri katil dizisi seyrederken oradan Eni Erno'nun edebiyatına bir bağ kurmak gibi, böyle hayatta birbiriyle çok alakasız görünen şeyler arasında, bunlar işte film ve kitap da olabilir ama yani bir Ataç'ın ya da bir Demliğin tasarımıyla işte günde şu kadar litre su içmek de olabilir. Böyle çok basit anlık şeyleri birbiriyle bir şekilde ilişkilendirebilmek, bağ kurabilmek, bunları denemede yapabiliyoruz. Denemenin en
0: Evet,
1: büyük,
0: doğru.
1: bence hem en büyük özelliği ve benim için en büyük güzelliği bu. Ve herhalde denemeye duyduğum tutku buradan geliyor. Ama dediğim gibi böyle adlandıramazken bile vardı.
0: Ama adlandıramamak bu noktada bana çok doğru bir tespit gibi geliyor. Çünkü zaten bunlar bugün daha çok adlandırıp konuşabildiğimiz, yani sadece bu tabii Enerno'yla da değil, ya deneme çok eski bir tür, onun için demiyorum, ama bu bağlam kurmayı, o bağlamı, ya birbirinden çok uzak görünen şeyler arasındaki bağlantıları kurmayı, onları başka başka bağlamlar içerisinde yeniden okumayı, bunları bugün daha tutarlı bir biçimde birbirimizi anlayarak yapabiliyoruz. Çünkü bundan iyi söylemek istediğimi biraz anlatacağım, ama önce bir tane şarkı arası vereceğim. Ardından tekrar beraber olacağız. Creedence Clearwater Revival'dan bu sefer Suzy Q'yu dinleyeceğiz. Sonra yine beraberiz.

Gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Bugün Berrak Göçer'le beraberiz. Denemeyi ve Enerno'yu konuşuyoruz. Berrak bize kendi deneme sevgisini ve aslında biraz da o çok eskiden beri gelen yazma tutkusunun içerisinde, anlatma tutkusunun içerisindeki o bağlamı biraz anlattı. Çok benzer hisler içerisinde olduğumu söyleyebilirim gerçekten de. Bir defa temelde bağlam kurmak, o küçücük bir anıyı, bir gündelik karşılaşmayı, işte bir fotoğrafı, bir ayrıntıyı böyle o büyütecin altına almak ve sadece onu büyütmek de değil, yani onun etrafındaki örülen tüm yapıyı görebilmeyi de mümkün kılıyor. Çünkü her örnek aslında verdiğin bağlamla, yaşanılan yerle, işte Erno'daki gibi cinsiyetle, sınıfla, hafıza ile ilgili çok fazla şey söyleyebiliyor. Böyle anlamak, yani mesela o da ne yapıyor? Kendi hayatının içerisindeki bir utanç anını alıyor, bir arzuyu alıyor. Hatta mesela sofraları alıyor, değil mi? Aile sofralarını alıyor. Sonra mesela süpermarketleri alıyor, işte ne bileyim fotoğrafları alıyor. Ama bu neden mümkün, bu nasıl mümkün oldu? Bize o anı anlatmamış olmuyor tabii sadece. Etrafında kuş oluyor yani. Aile sofrası neydi, nasıl değişti? Ben Eniarro'nun zaman görüyorum. Onun etkisiyle yazdığımı, bir bayram sofrası ile ilgili bir yazı yazdığımı gördüm. O uzun bayram sofralarındaki, işte bugün artık o kadar da çok olmayan, benim küçüklüğümde anneannemin evinde böyle toplandığımız çok uzun masalı bayram sofralarını anlattım. O bir hayatıyla neyin değiştiği, neyin kırılmaya uğradığını da söylüyor. O yüzden de dünyayı anlamaya çalış. Hakikaten de büyük açıklamalar yapmıyor ama böyle küçücük ve daha önceden önemsiz anlattım. O bir hayatıyla neyin değiştiği, neyin kırılmaya uğradığını da söylüyor. O yüzden de dünyayı anlamaya çalışan hakikaten de büyük açıklamalar yapmıyor ama böyle küçücük ve daha önceden önemsiz gördüğümüz o ufak ayrıntılara

0: de Yalın Tutku'nun eski baskısını gördüm. O noktada Can Yayınları tekrar basmaya başlamış mıydı? Tam emin değilim. Belki çok yeni başlamış olabilir. Dolayısıyla pek bir şey bilmeden okudum ve çok ilgimi çekti. Daha sonra işte yeni yeni baskılarını, yeni çevirilerini görünce ve teker teker okumaya başladım. Sanırım seneleri ikinci okuduğum kitap senelerdi. Beni çok zorladı. Yani özellikle başlangıçta. Çünkü çok farklı formda yazılmış bir metin. Ne
1: Çok,
0: olduğunu
1: evet.
0: anlamakta, bir yere konumlandırmakta çok zorlandım. Ama bununla birlikte beni gerçekten büyüledi. Yani kelimenin gerçek anlamıyla büyüledi. Bu nasıl bir şey? Ben şu an neyle karşı karşıyayım dedim. Ve ondan sonra gerçekten şu an hani ne çıksa sırayla alıp okuduğum bir noktaya geldi.
1: Şöyle bir şey var galiba. Seneler ya mesela ilk konuştuğumuz yere bizi geri götürüyor. Yani az okuma biçimlerimiz de değişiyor. Mesela bence seneler böyle alıp da en baştan en sona diğer romanları okuduğumuz gibi okuyacağımız bir roman değil. Yani böyle ara ara dönüp bakıp araya biraz zaman koyup düşüne düşüne belki bir süreye yayarak okuyabileceğimiz bir roman. Ben de senin gibi böyle başlayıp bitirdim. Ama şimdi düşünüyorum onu okuma biçimim biraz farklı olsaydı ondan başka bir tat alabilirdim gibi geliyor. Şimdi mesela dönüp dönüp böyle bazı paragraflara bakıp onlar üzerine düşündüğümde, onun üzerine çalıştığımda farklı bir okuma biçimini talep ettim.
0: Ben deneme türü her deneme kitabı öyledir diye değil ama bazıları daha yavaş okununca birlikte o kitapla birlikte yaşayınca belki senin de hayatında dönemler, günler, haftalar, aylar geçtikçe daha farklı bahsettiğiniz deneme motifleri dizisinde geçtiğimiz ay seneleri Meltem Gürle ile birlikte konuştuk. Onun için tekrar okudum. İkinci okumamda çok daha başka ayrıntılar gördüm ve başka bir şekilde etkilendim. Daha farklı şeyler keşfettim. Birden hem daha yavaş belki okunması gereken bir kitap hem de birden fazla kere de okunabilecek bir kitap. Diğer çok sevdiğim deneme yazarlarına gelirsek ben çok büyük bir Suzun Sontek hayranıyım. Belki biraz onunla da bu işte daha deneme türünün ne olduğunu belki adlandırdıktan biraz daha anladıktan sonra daha Suzun Sontek'le birlikte gelişti algım diyebilirim. Biraz daha yakın zamandan beri Rebecca Solnit ki onu da birlikte, onun üzerine de birlikte konuştuk. Çok beni
1: Evet,
0: etkileyen bir
1: evet.
0: yazar. Bu bahsettiğimiz bağlam kurma, birbiriyle ilgisiz gözüken şeyler arasında bir bağlantı oluşturma. Böyle ince ince örme ve hiçbir açıklık bırakmama konusunda çok başarılı. Daha eskilerden Virginia Woolf'un denemeleri yani bulabildiğim bütün denemelerini okudum. Özellikle çalıştığım bir dönem de oldu çünkü bir proje için. Çok etkileyici buluyorum yani edebiyatı kadar, kurmaca
1: Evet.
0: metinleri kadar denemeleriyle de çok güçlü bir yazar ki böyle her iki alanda eşit ağırlıkta güçlü ve başarılı olan çok fazla yazar da yok yani. Hani iki türde de metin üreten var ama genelde biri biraz daha ağır basıyor. Woolf'ta iki tarafın da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İlk aklıma gelen birkaç isim bu tabii çok fazla var.
1: Evet. Doğru. Yani ben de Wolf'u mesela aslında belki senin Erno'yu keşfettiğin gibi ben de Wolf'un bu yani non-fiction ya da deneme türünde yazdıklarını çok sonra keşfettim aslında. Çok sonra derken şöyle, bu da ilginç. Biz yüksek lisansta ya da doktorada aslında mesela Virginia Woolf'un sinema ile ilgili işte denemeleri ve sinema için özellikle kullanılabilecek denemeleri vesaire onları böyle okuyoruz, irdeliyoruz ama onu günlüklü bakmayı, o dönem işte fiction hem non-fiction'ını beraber düşünmek onlara çok sonra başladım. Yani oradaki bütünlüklü bakışım sonra gelişmeye başladı. Şimdi bir tane hatta kitap yazmaya gayret ediyorum. Virginia Woolf'un özellikle denemelerinden böyle çok faydalanarak. Ben de çok çok seviyorum. Orada bir de mesela Zontag zaten hani bana kalırsa böyle Erno ile beraber denemenin farklı imkanlarını gösteriyorlar. Yani o bir sanat eseri, bir fotoğraf, hatta hastalık metaforu, oradan böyle katman katman bir düşünme alanı açıyor olması. Birinde ya yani müthiş bir eleştirel bakış geliştiriyor o yüzden de. Senin hayatındaki her şeye büyük bir eleştirel bakış geliştirmeni sağlıyor sanki. Ve kişisel deneyimle düşünce arasında da bir paralellik kuruyor. Zannediyorum ki hep Ya çok böyle genelleme yapmak istemiyorum ama temelde bunu ayırmaya çalışırsınız ya hep yazılarda daha objektif olmak adına. O kişisel düşünceyi ya da deneyimi yazının kendisinden çıkarmak. Halbuki senin ona bakışın

0: Çok daha kırılgan, çok daha kimi zaman mahrem. Bir yanıyla işte çok kapsamlı bir örnek olarak Erno şey diyor ya, böyle otobiyografi, klasik bir otobiyografi gibi değil de, yani sadece tekil ve bir ben anlatısı gibi değil ama bir biz anlatısı gibi. Böyle bir gayri şahsi otobiyografi. Hani öyle bir tabir vardı onun için. O yüzden o orada müthiş bir keskinlik yaratıyor. Yani bu türle de yani türün temelde bir yanıyla şu da var galiba. Ya ben zaten deneme türünü her zaman çok çok çok severek okudum ve bir yanıyla belki çok daha eskiden beri, yani ta Montaigne'in denemelerini okuduğumdan beri, mektup gibi, günlük gibi, böyle hatıraları yazmak gibi, işte itiraf gibi demeyeyim de, bu böyle biraz daha böyle feminen görünen bir yazı biçimi. Çünkü kamusal alanda, edebiyat alanında erişimin sınırlandıkça, hani böyle günlükler, mektuplar, aile kayıtlarının deneyimleri, onları aktarmak ve onları böyle bir yaşam anlatısına dönüştürmek, onları bir bilgi kaynağı haline getirmek. O yüzden de o işte bizi kişisel olmayan otobiyografiye yaklaştırılması. Ama Erno'nun yaptığı, belki biraz Lontak farklı olarak da yaptığı otobiyografiyle denemeyi, işte kolektif tarihi, sosyolojiyi birleştirerek aslında bir ben değil bir biz kurması. Şöyle bir şeyi vardı, yani çok şu an aklıma geldiği için tam olarak hatırlayamam belki ama Erno'nun kitaplarından bir tanesinde bu Türkçe ismi neydi kitabın, hatırlayamadım ama kürtajı anlattığı ve filme de çevrilen kitabında
1: Olay.
0: şeyi olayda. Orada diyor ki mesela, ya öyle hatırlıyorum, ya cümleyi tam kuramayacağım belki ama ben diyor yaşadığım bu deneyimi aslında kimi okuyarak anlayabilirim, yani Victor Hugo okuduğum zaman hani bu deneyime karşılık gelmiyor ama tam da işte edebiyat okuyor o dönemde. Ve diyor ki, yani kimin kitabını açsam bu yaşadığım şeyi anlatmıyor aslında. O yüzden bir yanıyla ben anlatısı gibi yazılan şey de müthiş biz anlatısına dönüşüyor. Yani biz ama bugün böyle bir deneyimin içinden çıkarken, geçerken, bu deneyimi paylaşırken, böyle deneyimleri yaşarken işte artık kime başvuracağını biliyorsun, kimlere bakacağını biliyorsun gibi bir imkan da var galiba, değil mi orada? Ama cümlem hiç bitmeyecekmiş
1: Bu
0: gibi göründüm
1: ruh
0: sana da, bana göründü.
1: yok yok yok. Ama çok güzel bir toparlandı ki
0: Tamam.
1: metinlerinizde aynen böyle, kitabınızdaki yazılarda aynen böyle yani. Wolf'un denemeleri dedik mesela, o hem kendine ait bir odada tabii ama hem de diğer deneme kitaplarında ve metinlerinde mektup ve günlük yazarı kadınlara çok önem verir, çok değinir. Özellikle böyle birkaç ismi sürekli zikreder ve bu mektupların da edebiyat sayıldığını söyler. Çünkü o dönemler kadının, yani kadının yazı yazması bir doğaya aykırı bir eylemmiş gibi görünürken, yazan kadın, edebiyat yapan kadın ucube olarak adlandırılırken, işte mektup yazmak, günlük yazmak son derece feminen, işte uygun, münasip, yapılabilecek bir şeymiş gibi olduğundan orada kadınlar kendilerine bir alan yaratıyorlar aslında. Ben Erno'yu biraz bunların mirasçısı gibi de görüyorum. Yani tabii ki tam aynı şey değil ama onların, yani Wolf'a göre tabii daha sonra gelen bütün kadın edebiyatçılar bu kadınların mirasçıları. Ama Erno da o aynı damardan, belki onun üstüne bir şeyler ekleyerek, inşa ederek kendine özgü bir tür yarattığını düşünüyorum. Bu hem çünkü o kişisel olan var, belki içsel dünya var, mektuplar ve günlüklerde görmekte oralarda görmeye alışık olduğumuz türden. Ama bunu alıp işte dediğiniz gibi benim yerine bizi koyarak bireyselin ötesine geçiyor aslında. İşte olay benim hayatımda okuduğum herhalde en çarpıcı kitaplardan biri. Tam yani kürtaj yaptırdıktan sonraki o düşük anını anlattığı cümleler. Ya o cümlelerin var olduğuna inanamıyorum bazen. Çünkü o kadar ki okumaya alışık olmadığımız, görmeye alışık olmadığımız şeyler. Onun filmini de seyrettim bu arada ve hoş bir filmdi. Bir şekilde filmdeki tel halini sanki verememişti. Çok çok çarpıcı bir kitap. Yani orada yaşadıkları, ya yani orada anlattıkları, kızın hikayesinde anlattıkları böyle işte kişisel olanı toplumsalla buluşturarak aslında böyle bütün kadınları kenetliyor mesela. Diyelim ki toplumsal cinsiyet üzerinden anlattıklarında kendi ötesine geçebiliyor bu şekilde. Her kitabı tabii bizde değil, en önemlisi seneler burada, ama bence daha beni kullanarak yazdıklarında bile aslında kendi geçmişinin tabii ötesine geçip işte siyasi olan, kültürel olan, günlük hayat, tarihi anlarla buluşturuyor, harmanlıyor. Bu yüzden çok özel ve belki bu yüzden de türünü bu kadar belirlemekte zorlanıyoruz. Yani ben biraz şeytan avukatlığını yaparak deneme motiflerini aldım, deneme dedim ama tabii yani çoğunlukla ortakurmacı olarak anılıyor. Türkçe'de roman şeklinde yayınlandı yayıncısı tarafından. Kendisi işte bu dediğiniz gayri resmi, neydi, gayri resmi
0: Gayri
1: otobiyografi yok.
0: şahsi.
1: Gayri, pardon, evet. O
0: Evet,
1: şekilde
0: evet.
1: alınıyor. Kendisi galiba otososyobiyografi
0: Evet,
1: ifadesini
0: evet.
1: kullanıyor.
0: Evet, çok farklı.
1: Otoetnograf deniliyor. Yani o kadar farklı kategorilerde yer alıyor ki ben de diyorum ki işte tam da bu herhangi bir kutuya sığdırılamayan, yani hiçbir yerde zapt edilemeyen metinlere neden deneme demeyelim? Deneme tam da böyle bir şey değil mi?
0: Evet, zaten bir de niye tam olarak bir hani bir isim koyma arzumuz olsun? O yüzden doğru bir refleks, çünkü o bir düşünme alanı ve bir pratik, onu düşünmemizi, onu konuşmamızı sağlıyor. Bir tür egzersiz olduğunu düşünüyorum hani böyle demenin. Ne diyebiliriz düşündükçe onu açarak daha çok konuşuyoruz. Bir de mesela aslında bir şey daha geldi aklıma. Çünkü ben çok uzun böyle Erno müthiş sevdiğim bir sürü ders açtığım için aklıma bir şey geliyor galiba, ama bir şey daha söyleyeceğim. Onunla ilgili ne düşünürsün onu da merak ediyorum. Ama ondan önce bu sefer Queen'in A Night at the Opera albümünden bir tane şarkısın. Ardından tekrar beraberiz. 39 dinleyeceğiz.

0: Merhabalar Arif. Bugün denemeyi ve Enerno'yu konuşuyoruz. Daha bile uzun uzun hakikaten bir sürü programda konuşulabilecek kadar çok malzeme olduğu kesin. Benim bir de sevgili Berrak aklıma şu soruyu getiriyor. Yani soru demeyeyim de ben şöyle anlattım Enerno'yu daha önce anlattığımda. Şimdi Virginia Woolf'un 1926 tarihli bir sinema denemesi var ya. Bu çok önemli tabii mesela bizim alan içerisinde çok çok önemli bir makale deneme yani bir sürü şey söylüyor bize dönemle ilgili. Enerno'da aslında senelerde bu sefer fotoğrafı kullanıyor. Yani ikisinde de işte birinde fotoğraf, diğerinde video kullanılıyor yani görüntü. Dolayısıyla görüntünün geçmişi hem kaydettiği hem de onu başka türlü düşünmemizi sağlayan bir fikri olduğunda buluşuyorlar bana kalırsa. Yani Wolf en başta sinemaya eleştirel bakıyor ve onun edebiyatı taklit etmekle yetinmemesi gerektiğini ve hareketi işte görüntünü mesela bir işte şeyde vardı bu Melie'de vardı bir yanlışlıkla demeyeyim de öyle çekilen ağaçların yapraklarının işte o hareketini çekiyorlar ve Erno da diyor ki yani tam da aslında sinema bu anları anlatan bir şey. Bu yüzden çok mükemmel. Yani edebiyatı taklit ederek değil, kendi bunu yaratarak. Ve Erno da bu sefer nasıl onda sinema kendi ritmini bulabilir görüntüyle diyorsa, yani sözcüklerle yakalanamayan hareketleri görünür kılabilir diyorsa, Erno da aslında aile fotoğraflarını böyle kullanıyor. Bir metot olarak kullanıyor yani. Kadınlara bakarak, onların kıyafetlerine, duruşuna, işte eşyalara bakarak bir dönemin izlerini fotoğrafta arıyor. O donmuş zamanın, yani Zontan deyimiyle diyeyim, o donmuş zamanının çevresine yeni bir zaman örüyor yani. O yüzden ikisi arasında böyle metodolojik bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani görüntünün açtığı yoldan ilerletiyorlar bize. Bilmiyorum hiç böyle düşündün mü ya da bu sana akla yatkın geliyor mu diyeyim düşünce.
1: Ya bu özellikle Wolf'la birlikte düşünmemiştim ama tabii Sontag'le birlikte çok düşündüm ben de. Sadece fotoğraf üzerine değil başkalarının acısına bakmak kitabından aslında. Çünkü orada da tabii belirli fotoğraflardan yararlanarak bir şeyler söylüyor. Ama şu da ilginç tabii başkalarının acısına bakmak da Wolf'la başlıyor. Wolf'un Üç Gine kitabıyla kendine ait bir odanın devamı niteliğinde sayılan Üç Gine'nin başlangıcında işte ki gazetede yayınlanan savaş fotoğraflarıyla başlıyor. Dolayısıyla doğru yani daha önce düşündüğüm bir şey değildi ama şu an dinledikçe bana da akla yatkın geliyor. Çok Erno'nun senelerde fotoğrafları çok etkili bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Orada yine kişisel yani aile geçmişinden fotoğrafları alıp ve yani bunun böyle olduğunu çok bariz bir şekilde anlıyoruz ama oradaki kendine o kız diye hitap etmesi de aslında yine benim yerine bizi koymasının bir şekli. Çünkü evet oradaki Erno ama başka biri de olabilirdi. O dönemde o hayat, benzer bir hayat yaşayan herhangi başka biri de olabilirdi.
0: Evet, tam da bu galiba zaten. Evet.
1: Ve o dondurulmuş anları, yani hem dondurulmuş bir anı alıyor ama hem de onu canlandırarak sanki böyle fotoğrafın içine girerek, şimdi tabii yapay zeka ile çok yapıyorlar ya bunu, eski bu sepya fotoğrafları alıp bir anda hareketlendiriyorlar, içinde insanlar yürüyor, ediyor, işte çocuklar uçuyor falan, bir de tabii daha sürreal şeyler de oluyor. Bunu aslında Erno zaten senelerde kalemiyle yapıyor yani. Bize dondurulmuş bir anı
0: Evet.
1: resmediyor ve sonra onu hareketlendiriyor ve onun içine giriyoruz. Oradaki sesleri duyuyoruz, kokuları alıyoruz, işte konuşmalara tanık oluyoruz. O an işte artık kaç senesiyse Fransa turunun hangi etapta olduğunu takip ediyoruz. Reklamlarda çalınan şarkıyı duyuyoruz. İşte diş macununa kadar gidiyoruz yani hani en geniz anı yaşatıyor. Bu kitabı tabii kimin nerede hangi kültürden gelerek okuduğu da çok büyük fark yaratıyordur.
0: Evet ama bu birçok şey için de geçerli galiba. Hatta o kadar ilginç ki bak söylediğin. Çünkü ben After Sun filmini izlediğimde Charlotte Wells'in, ay inşallah yanlış söylemedim adını kadının. After Sun filmini izlediğimde şöyle düşünmüştüm. Aa dedim, Ennio Morricone'un kitabı gibi bir film izledim diye düşündüm. Yani bunu ilk aklıma gelen şey o. Ve aslında tam da After Sun'la ilgili senin söylediğin gibi bir yazı yazmıştım. Yazıda dedim ki yani bunu bir bambaşka bir kültürden, çünkü o zaman Almanya'da yaşıyor. Yani kurduğu mümkün değil. Onun kurduğu bağı da ben kuramam bu filmle. Çünkü mesela oradaki işte Marmaris, 80'li yıllarda Marmaris. Benim ailemle 80'lerin sonunda, 90'ların başında işte tatil yapmak için gittiğim Marmaris. Dolayısıyla benim de orada çocukluk anılarım var ve yönetmenin de var. Ve onlar bir biçimde bir yerde birleşiyor ve ben oradaki Çalan Candan Erçetin şarkısıyla başka bir bağ kuruyorum tabii ki. O yüzden bu söylediğin çok ilginç, bunu Erno için söylemiş olman. Oradaki o paralel duyguyu da bana çok hatırlattı gerçekten de.
1: Tabii bu bütün, yani herhangi bir dönemde üretilmiş bütün sanat eserleri için geçerli bir şey. Erno'da özellikle benim dikkatimi çekmesinin sebebi bu kadar ayrıntının çok fazla olması. Yani günlük hayata dair, popüler kültüre dair, tarihi, siyasi, hani gerçekten bir arşiv gibi böyle çok ince ince şeyler verdiği için zaten işte kitap son notlarla dolu. Hani dipnot olarak koymamışlar ama hani birçok göndermeyi çevirmen kitabın arkasında bize hani açıklamış ne olduğunu, argo deyimler, başka şeyler. O yüzden belki başka herhangi bir metinde olacağından daha fazla dikkatimi çekti beni ve benim ikinci okumamda özellikle, tabii dediğim gibi ikinci okumada daha fazla şey fark ettim çünkü. Ya dedim, bu nasıl bir şeydir? Yani burada benim ancak bir dipnot, son not, neyse, bir araştırma yaparak ne olduğunu anlayabileceğim bir şey aslında birinin çocukluğu ya da işte ailesinin çocukluğu, bir başka tür bir bağ kuruluyordur diye düşündüm. Ama bir yandan da o yabancılık diyelim, kitaptan başka şeyler ya da bir şeyler almana da engel olmuyor yani. Hani bu da artık zaten sanatın evrenselliğine giriyor artık.
0: Evet, doğru gerçekten de. Benim aklıma böyle şey, tabii şöyle bir şey var. Çok katmanlı, çok geniş ölçekli bir tartışma ve alımlaması da öyle. Müthiş bir metinler arası metinle karşılaşıyoruz. Yani o bayağı kolektif bir otobiyografi mi diyelim işte. Neyse, o adı ne olabilecekse yani. Öyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben sevgili Berrak, yıllar önce... Bu kadın galiba Türkçe'ye çevrilmedi ve zaten aslında şey yazıyor, yani genelde fiction yazıyor ama edebiyat eleştirmeni bir James Wood ve onun eşi var, bir romancı denemeci Claire Mesut diye bir yazar. Bu belki İmparatorun Çocukları diye, o çok ünlü çünkü o çevrilmiş olabilir, ama bir tane deneme kitabı var. Kant's Little Prussian Head and the Other Reasons Why I Write diye bir tane kitap. Orada çocukluğunu anlatır ve ben onun kitabı dinlemiştim. Çünkü bende işte şey vardı, o sesli kitap halinde bulabilmiştim onu. Enerno'yu okurken benim aklıma o Claire Mesud'un o kitabını çok getirdi. Yani imkanım varsa ya da bizi dinleyenlerin varsa onu dinlemelerini öneririm gerçekten. O çocukluk dönemi, o masaya konulan çatallar, bıçaklar, işte o Fransa'da geçiriyor çocukluğunu, dedesiyle, büyük annesiyle yaptıkları konuşmalar, denize atlama sesi, o kadar müthiş bir canlı bir biçimde gözümün önünde hakikaten yaşandı ki o. İşte o total olarak onu yaşatabilmek, bütün o hikayeyi anlatabilmek ve onun içine beni bir gözlemci olarak koyabilmek, ya çok müthiş bir şey gerçekten de. İyi ki varlar yani, benim aklıma da böyle söylemekten başka bir şey gelmiyor yani. İyi ki varlar ve iyi ki okuyabiliyoruz. Şimdi...
1: Burada şeyi söylemem lazım, çok pardon. Sizin de Eksilerek Çoğalmak kitabın özellikle girişindeki mevsimlere dair söyledikleriniz bana çok benzer hisler yaşattı. Yani bir anda inanılmaz bir nostaljiye kapıldım. Eskinin yazlarına gittim ve yani çok çok derinden etkiledi beni. Hiç mesela yazlık deneyimi olmayan biri olarak bir anda sanki bir yazlıktaymışım gibi hissettim. Kulağıma sesler geldi. Çok benzer bir şey ben de orada yaşadım.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum gerçekten. Çok keyifli bir konuşmaydı. Yani uzun uzun daha çok da konuşabiliriz galiba. Bugün böyle süremiz bitti ama umarım tekrar birleşir. Hem biz konuşuruz hem de böyle bir alan açmış oluruz ve çok daha fazla konuşulurlar gerçekten de. Çok teşekkür ederim katıldığın için sevgili Berrak.
1: Ben çok teşekkür ederim
0: Umarım...
1: hem davet hem bu keyifli sohbet için. Deneme üzerine konuşmak benim için de her zaman çok büyük bir zevk.
0: Evet, gerçekten öyle galiba. Şimdi bugün François Hardy'den ile veda edeceğiz. Ennio Morricone'un da sevdiği şarkıcılardan bir tanesi. Gidilmeyen yoldan hepinize sevgiler diyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Apaçık Radyo'nuz açık kal, sevgiler.
2: Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Et je veux...

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Ersel'e teşekkür ederiz.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Mayıs 1933'te hocası Arnold Schönberg'in Nazi baskısına dayanamayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sürgüne gittiği ayda Yunanistan'a döndü. Vatanına ayak bastığı ilk kandan itibaren değeri bilmesine rağmen müzik çevresinin kıskançlığı ve şüphesiyle karşılaştı. Tüm kapılar ona kapalıydı. Hayata kalabilmek için devlet orkestrasındaki son pozisyonlardan birinde keman çalmayı kabul etti. Nikos Skalkotas'tan bahsediyorum. İkinci Viyana okulunun bir üyesiydi ve hem klasik müzikten hem Yunan geleneksel müziğinden etkilenmişti. Skalkotas 8 Mart 1904'te doğdu ve Yunan senfonik müziğinin en önemli bestecilerden biridir. 19 Eylül 1949'da Atina'da vefat etti. Dinlediğimiz ilk eser Skalkotas'ın Yunan geleneksel müziği temaları üzerine yazdığı 36 danstan biri olan ve Epir Dansı adını taşıyan eserdi. İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis.

Evet, şimdi de enstrümental rebetikalardan bazıları dinleyelim. İkişer ikişer dinleyeceğiz. İlk ikisi Spiros Peristeris'in Bucalio ve Yorgos Mitsakis'in Genç Adamların Dansı dinleyeceğiz. Diğer ikisinden daha sonra bahsedeceğim.

Sonraki iki enstrümental rebetika parçası aynı müzikal tema üzerine yazılmıştır. İlk versiyon Yanis Dragatsis tarafından düzenlenmiş. Aptaliko Zeybekko 1929'da kaydedilmiştir. Kemanı Yanis Dragatsis, gitarı ise Kostas Karipis çalmaktadır. İkinci versiyon ise Yorgos Mitsakis tarafından düzenlenmiş. Aptaliko

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Akın Altan'ın, Bertolt Brecht'in, Bay Koyner'in öykülerinden 3 bölümünü okuyusunu dinleyeceğiz. Akın Altan'ın kayıtlarını YouTube'daki Cinema Sound Synopsis kanalında bulabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Koyner'in öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Vazgeçilmez memur. Bay Kona, epey uzun zamandır bir kamu kurumunda çalışan bir görevlinin övgüye değer ve kendisinden vazgeçilmesi olanaksız biri olduğunu duydu. "Neden vazgeçilmezmiş ki?" diye sordu Bay Kona kızarak. "Kurum onsuz yürümüyor," dedi görevlinin övücüsü. "Kurumun onsuz yürümediği bu durumda nasıl olur da o iyi bir görevli olabilir?" dedi Bay Kona. "Kurumunun kendisi olmadan da yürüyebilmesi için gerekli düzenin kurulmasına yeterli zamanı varmış. Öyleyse bu adam neyle uğraşmış bunca zaman? Söyleyeyim size, şantaj

yapmakla. Başarı. Bay Kona önünden geçen bir bayan tiyatro oyuncusunu görüp güzel dedi yanındakine. Yanındaki de güzel olduğu için de başarı kazandı dedi. Bay Kona kızarak başarı kazandığı için güzel diye yanıtladı. Bay Kona ve bayan tiyatro oyuncusu. Bay Kona'nın tiyatro oyuncusu olan bayan bir arkadaşı vardı. Zengin birinden armağanlar almıştı. Bu nedenle bayan oyuncunun zenginlerle ilgili görüşü Bay Kona'nınkinden farklıydı. Bay Kona, zenginlerin kötü insanlar olabileceğini düşünürdü. Ama bayan arkadaşı ise onların hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü. Bayan, neden zenginlerin hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü? Onlardan armağanlar aldığı için böyle düşünmedi. Çünkü armağanları alıyordu onlardan. Ama kötü insanlardan armağanlar alamayacağına inandırmıştı kendini. Bay Kona uzun bir zaman bu konuda düşündükten sonra bayanın kendini inandırdığı şeye inandığına inanmadı. ''Al onların paralarını!'' diye bağırdı. Bu umursamazlığı kullanarak. ''Onlar bu armağanlar için bir şey ödemediler. Çaldılar çünkü. Al, kabul et. Bu kötü insanların hırsızlık ganimetlerini ki böylece iyi bir oyuncu olabilesin. Param olmadan da iyi bir oyuncu olamam mı ben?'' diye sordu bayan arkadaşı. Hayır, dedi Bay Kona sertçe. Hayır, hayır, hayır.

Sayın Akın Altan'ın anlatımının ardından Manuş Hacıdakis'in film için bestelediği iki parçayı dinledik. Ve onunla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı 1959 yapımı Randevu Stingerker'a ya da Türkçe'de Korfu'da Buluşma adlı film için yazılmıştır. İcra eden Nana Muşkuri. Müzik ve söz Manuş Hacıdakis'e ait. Aşkım bir yerlerde var ama nerede olduğunu bilmiyorum.

Bütün mahallenin kıskandığı bir portakal ağacı dikmiştim. Ah Margarita, Mayıs kızı. Ah büyüleyici Margarita. Bunlar dinleyeceğimiz şarkının sözleri. İcra eden Margarita Zorbala. Beste Mikis Theodorakis'e ait, söz ise Yakovos Kambanelis'e.

Margarita Sorbalay'ı dinledik ve Manos Hadzidakis'e geri dönüyoruz. Sıradaki şarkımızın başlığı To Tragudi Tis Evridikis ya da Türkçe'de Evridisi'nin şarkısı. İcra eden Haris Alexiou. Müzik ve söz Manos Hadzidakis'e ait.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Kapanış için Nikos Kalkotas'ın bir eseri seçtim. Haftaya aynı köprüde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Ersel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
4: Afrikon'dan herkese selamlar, kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine. Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konu Ovinye Sigoma Band. Grup Kenya'nın geleneksel Luo müziğini Londra'nın elektronik, hip-hop ve soul etkileriyle birleştiren Nairobi, Londra kökenli bir müzik projesi. Biraz daha detaylarını vereceğim. Grup nasıl oluştu, kimlerden oluşuyor diye. Ama ilk önce 2011'deki albümlerinden birkaç parçaya kulak vereceğiz. Çünkü bu 10 yılda grubun sound'u oldukça değişmiş. İlk başladıkları yerde değiller asla. Şimdi grubun 2011 yılındaki kendi adını taşıyan, Ovinye Sigoma Band adını taşıyan albümden iki parça çalacağız. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

Grubun biraz nasıl oluştuğuna bakacak olursak, 2009 yılında Londra merkezli bir grup müzisyen, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yerel müzisyenlerle birlikte çalışmak için Kenya'ya gidiyorlar. Ortada belirli plan ya da bir hedef yok. Yani sadece müzisyenlerle bir araya gelmek, fikir alışverişlerinde bulunmak, müzik yapmak sadece. Londra ekibinde Jesse Hackett, Louis Hackett, Sam Lewis ve Tom Skinner gibi müzisyenler var. İlk Nairobi ziyaretlerini Ocak 2009'da gerçekleştiriyorlar ve burada iki Kenyalı müzisyenle Joseph Nyamagu ve Charles Ovoko ile çalışıp müzik yapmaya başlıyorlar. Atölyeler yapıyorlar, provalar alıyorlar, birbirlerinin müziklerini dinliyorlar, birbirlerinin müziklerini öğreniyorlar. 7 kişilik bir canlı bir müzik grubu oluşturuyorlar diyelim ve hikayenin ilk kısmını anlattıktan sonra bir müzik arası verelim, ardından sonra devam edelim.

Grup kalabalıklaşmaya başlayınca rahatça kayıt alabilecek de bir stüdyo bulmak kolay olmuyor. Sonunda kullanılmayan eski bir fabrika alanında kayıt yapmaya karar veriyorlar. Ortaya çıkan 4 parçalık kayıtlar ilk önce Jill Peterson'ın eline ulaşıyor. Peterson kısa süre içinde grubu kendi plak şirketi Brownswood Recordings'e anlaşmaya ikna ediyor ve grubu Joseph Charles ve onların geniş müzisyen çevresiyle yeniden çalışmak üzere bir haftalık kayıt seansı için Nairobi'ye tekrar gönderiyor. Ve bu çalışmaların sonucu grubun 2011 tarihli kendi adını taşıyan az evvel programın başında iki parça çaldığımız Ovinie Sigoma Band albümünde yayınlanıyor. Albüm Luo müziği, yani Kenya'nın geleneksel Luo müziği ile Londra'nın müzikal dünyasının gerçek bir kültürel karşılaşmasını yansıtıyor. Büyüleyici ve hipnotik olarak değerlendiriliyor mesela ilk çıktığı zaman müzik eleştirmenleri tarafından. Sıkı bir afro groove ama başka türlü, başka bir yerden. Dilerseniz tekrar oradan parçalar dinleyelim. Ardından tekrar grubun hikayesini anlatalım.

2011 yılındaki albümden sonra grup birlikte çalmaya, çalışmaya, bir şeyler üretmeye devam ediyor. 2013 yılında yeni albümleri çıkarıyorlar, Power Punch adında. Yine Londra ve Nairobi arasındaki o müzikal eksende ilerleyen bir albüm, ama biraz daha sert, biraz daha güç tempoyla yapılan bir albüm. Mobo'ya aday gösterildi bu albümden sonra grup. Mobo'da açılımı Music of Black Origin, Birleşik Krallık'ta düzenlenen ve özellikle Black müzik ve kültürünü ödüllendiren önemli bir müzik töreni ve 1996'dan beri yapılıyor. Bu albüm yine böyle geleneksel Kenya Niyatiti ve Luo müziğini aslında böyle Londra'nın, İngiltere'nin prodüksiyon teknikleriyle harmanlayıp bir kültürel alışverişin sınırlarını yeniden tanımlayan bir albüm olmuş. Şimdi o albüme kulak verelim dilerseniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor.

Grup 2013 yılındaki albümün ardından üretmeye devam ediyor ve 2015 yılında bir albüm daha çıkarıyorlar. Nyanza albümü. 2013 yılındaki Power Punch albümü Londra'da kaydedilmişti. Bu albüm Kenya'da, bütün grup üyelerinin Kenya'da bulunup Kenya'da vakit geçirerek ürettiği bir albüm. Bunu görebiliyorsunuz da, hissedebiliyorsunuz da. Benim kişisel olarak grubun en sevdiğim albümü diyebilirim. Yani birazdan dinleyeceksiniz. Enstrümanların büyük bölümü grubun kiraladığı bir yerde kaydedilmiş. Dikkatle dinlediğimizde çevredeki hayatın seslerini de kayıtların içine almışlar. Mesela tavuklardan yağmur fırtınalarına kadar pek çok ortam sesi müziğin dokusuna dahil olmuş. Sonuçta her zaman göremeyeceğimiz o hamlık ve organik his fazlasıyla var. Şimdi albümden Tek Nine ve Nairobi Two Hot parçalarını dinleyeceğiz.

Afrikon'un bu haftalık sonuna geldik. Konuğumuz Ovinie Sigoma Band'ti. Nairobi ve Londra arasında kurulan bir müzik projesi, birbirini dinleyen, birbirinden alıp veren bir müzik projesiydi. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine apaçık radyodaydı. Bir sonraki hafta umarım yine denk geliriz. Hoşça kalın.

Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: New Retro. Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 10 Eylül 2023 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya Urun, Ece Urun ve Serkan Urun'a teşekkür ederiz.

İyi akşamlar. 95 Açık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı Eylül ayında ayın 10. gününe geldik. Sonbaharın tatlı tatlı kendini gösterdiği bu hafta sonunun son saatlerinde alıcılarınıza konuk oluyoruz ve bir büyük müzik insanını Robbie Robertson'ı uğurlayacağız bu akşam. Aslında geçen ay Ağustos ayının 9'unda 80 yaşında hayatını kaybetti bu gösterişsiz ama görkemli müzisyen. Biz tabii biraz daha iç hatlarda Erkin Baba'yı uğurluyorduk. Erkin Koray anısına iki program yaptık Sarhoş Atlar zamanında. Ama Robbie Robertson'ı da unutmadık. Sarhoş Atlar zamanı program çizgisinin sık sık uğradığı bir kulvarda adını da sık sık zikrettiğimiz bir insan Robbie Robertson. Özellikle grubu The Band ve öncesinde Hawks ile olan çalışmalarıyla ve elbette Bob Dylan ve Martin Scorsese ile olan işbirliğiyle tanınıyor. Bununla beraber birçok müzisyenin hayatına girip çıkmış, birçok müzisyenin kaydında veya şarkılarıyla yer etmiş olağanüstü bir müzikal kariyeri noktaladı. 80 yaşında ömrü sona erdi. Programı da bir The Band klasiği The Wait ile açtık. Yine The Band diskografisinden devam edeceğiz. Dinlediğimiz şarkı The Wait grubun ilk albümünde yer alıyordu. Grubun belki de en meşhur şarkılarından biri. Şimdi peş peşe iki şarkı daha dinleyeceğiz. Bunlar da ikinci albümde yer alan önemli eserler. Önce Up on Cripple Creek gelecek. Ardından The Night They Drove Old Dixie Down. Peş peşe iki The Band şarkısı. Robbie Robertson'ı uğurluyoruz. Saatler 11'i vurana dek Açık Radyo'da sarhoş atlar zamanı.

The Band, The Night They Drove Old Dixie'dan John Baez yorumuyla da bilinen bu şarkı bir Robbie Robertson bestesiydi. 1969 yılında yayınlanan grubun ikinci albüm kadrosunda yer alıyordu. Bugün 9 Ağustos 2023 yılında hayatını kaybeden Robbie Robertson'ı uğurluyoruz. Ben şahsen Robbie Robertson'ı bir Martin Scorsese filmiyle tanımıştım. Bu bir konser filmiydi. Ben 20'li yaşların henüz başındayken bir genç sinefil olarak Martin Scorsese'nin adının yer aldığı bir konser filmini kayıtsız kalmadan izlemiş ve aslında The Band'i 2000'li yılların başında tanımıştım. Robbie Robertson o filmin baş karakterlerinden biriydi. Grupta da olduğu gibi ve Last Waltz bugün bakıldığında gelmiş geçmiş en iyi müzik belgeselleri ya da konser filmleri arasında gösterilir. Bu aslında son vals, yani grubun son gösterisi, bir anlamda The Band'in veda konseriydi. O veda konserinde grupla beraber Bob Dylan, Eric Clapton, Emily Harris, Neil Diamond, Joni Mitchell ve çok daha fazla isim yer alıyordu. Konser görüntülerinin yanı sıra grupla yapılan röportajlar da, sahne arkası görüntüleri de belgeselde yer alıyor. İzlemeyenlere önemli bir tavsiye olsun. Martin Scorsese'nin müzikle ilişkisi zaten biliniyor. Daha sonra Bob Dylan ve benzeri isimlerle ilgili yaptığı belgeselleri de hatırlarsınız. Son Vals onların ilklerinden biri. Şimdi bu albüm kayıtlarına gideceğiz. Önce bu konser için yazdıkları tema şarkısını dinleyeceğiz. Son Vals. Ardından Acadian Driftwood adlı şarkı gelecek. The Band bu şarkıda eşlikçi olarak yanına Neil Young ve Joni Mitchell'i de davet ediyor. Robbie Robertson ve arkadaşları Kanadalı aslına bakarsanız. Bu şarkıda da Neil Young, Joni Mitchell, onlar da Kanadalı. Dolayısıyla şarkıyı anons ederken bir Kanada vurgusunu da Robbie Robertson'ın anonsunda göreceksiniz. Peş peşe iki The Band şarkısı canlı ve Son Vals konser kadrosunda.

The Band Acadian Driftwood dinledik. Bu konser kaydında gruba Neil Young ve Joni Mitchell de eşlik ettiler. Bu konseri Martin Scorsese'nin filmleştirdiğinden bahsettik. Martin Scorsese ile o tarihlerde başlayan Robbie Robertson dostluğu yıllar sonra devam etti. Robbie Robertson, Scorsese'nin birçok filmiyle ilgilendi. Gerek besteleriyle gerek yapımcılığıyla film müziklerinde önemli bir rol oynadı. Ekibini seven bir insan Martin Scorsese. Uzun yıllar aynı isimlerle, aynı kadrolarla çalışıyor. Robbie Robertson da bu isimlerden biri oldu. Bir örnek vermek gerektiğini düşünerek 2019 tarihli The Irishman filminin tema müziğini Robbie Robertson imzasıyla elbette alıcılarınıza gönderelim.

FM 95 Açık Radyo'da Sarhoş Hatlar zamanı devam ediyor. Bu akşam bundan bir ay önce 9 Ağustos 2023'te hayatını kaybeden Kanadalı büyük müzisyen, rock'n'roll'un emektarlarından Robbie Robertson'ı uğurluyoruz. Az önce Martin Scorsese'nin vizyona giren son filmi The Irishman'in film müziklerinden Robbie Robertson imzalı tema şarkısını dinledik. Şimdi Robbie Robertson'ın ilk solo albümüne geçeceğiz. 1987 yılında ilk solo albümünü yayınlamış ki yıllarca müzik dünyasında aktif olan bir müzisyen için o dönemin isimleriyle kıyaslandırıldığında rastlanmayacak bir sabır göstermiş solo adımları adına. İlk albümü kendi adını taşımış ve bu albümde yer alan iki şarkıyı dinleyeceğiz. Önce Robbie Robertson yorumuyla Somewhere Down the Crazy River gelecek. Ardından albüm kadrosunda yer alan bir şarkının Rod Stewart yorumunu dinleyeceğiz. Broken Arrow bu şarkı. Rod Stewart bu şarkıyı 90'ların başında Vagabond Heart adlı albümde yorumlamış. Peş peşe iki Robbie Robertson şarkısı, ilki ilk elden, sahibinin sesinden, ardından ikinci el, peş peşe iki güzel şarkıyla programa devam.

Rod Stewart, Broken Arrow dinledik. Bir Robbie Robertson yorumuydu. Programa da Robbie Robertson parantezinde devam. Programın başında bir Bob Dylan vurgusu yapmıştık. Robbie Robertson ve aslında The Band. The Band olmadan önce The Hawks olarak Bob Dylan'a uzun konserlerce eşlik ettiler. The Band vurgusu da biraz buradan geliyor. Aslında grup kendi kulvarında yürümeye başlayıp The Band adını almadan önce The Hawks adıyla birçok müzisyene eşlik eden, birçok kayda girip çıkan çizgide ilerlemiş. Sonra The Band olarak yollarına devam etmişler ama Robbie Robertson'ın ve The Band'in Bob Dylan ile ilişkisi özeldir. Robbie Robertson ise birçok Bob Dylan konserinde ve albümünde bulunuyor. Onlardan belki de en önemlisi Blonde'dan Blonde albümü. Albümde özellikle davet edilerek yer alan Robbie Robertson'ın imzası mutlaka var. Şimdi bu albümden iki şarkı çalacağız izninizle. Önce Leopard Skin Pillbox Hat gelecek. Blonde and Blonde albümden. Ardından yine aynı albümde yer alan bir şarkının bir bootleg yorumunu çalacağız. Pledging My Time. Bu iki şarkıda da Robbie Robertson gitarıyla ve geri vokalleriyle sahnede. Birazdan son bir şarkıyla bu özel paranteze nokta koyacağız.

0: Okay, hold it.
1: Bob Dylan, Pledging My Time dinledik ve Sarhoş Atlar zamanının bu akşamda sonuna geldik. Robbie Robertson'ı ağırladık. Robbie Robertson'ı uğurladık. Bundan bir ay önce 9 Ağustos 2023 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybeden bu önemli müzisyenin kariyerinde şöyle bir gezindik. Bir saate sığdığı kadar diyelim. Kapanışı da yine 1987 tarihli ilk solo albümünden Showdown at Big Sky ile yapacağız. Ben Akif Burak Atlar, teknik masada Berhem Baltaş. Sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maya Urun, Ece Urun ve Serkan Urun'a teşekkür ederiz.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 10 Eylül 2023 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
3: Apaçık Radyo.
1: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
6: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Zifir programında bu hafta 17 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
7: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladım. İlk Sema Aytun'a ben.
1: Uğur Çıkrıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz yayına. Gece yarısına kadar geçecek sürede Uğur ve benim seçkimi duyacaksınız. İlk kaydı dinledik bile. Yakın zamanda bir yayınlanmış bir parçaydı bu. Frozen Soul, Invoke War isimli kayıtla yer aldığım playliste. Ayrıca bir collab da içeriyor bu parça, bir işbirliği. Machinette'ten Rob Flynn de parçanın yarısından sonra vokaliyle Texas'ta ekibe Frozen Soul'a eşlik etti. Evet, Invoke War sert bir açılış yapmış olduk. Yeni bir ekip Frozen Soul ama çok kuvvetli bir giriş yaptılar. Son 10 yıl bile diyemeyiz hatta. Şu anda pek çok
1: 2018.
0: Evet, 2018 kuruluşları Chad Green ve Michael Monday tarafından vokal ve gitarist kurulmuş olan ekip şu an festivallerinde canlı performanslarıyla aranan gruplarından birisi. Üçüncü stüdyo albümleri No Place of Warmth da geçen günlerde yayınlanmıştı. Bu albüme de kulak verilebilir. Frozen Soul'un hayli sert, agresif diyebileceğimiz müziğinden pek çok örnek orada bulunabilir ama ben geçen yaz Rob Flynn'in mosh pitinin etkisini hala üzerimden atamadım herhalde. Temmuz'da İstanbul'da olan. O yüzden bu parçayı koyayım dedim. Hem de Invoke War bu akşamın playlistini de böyle biraz şey yapıyor, başlatıyor gibi de düşündüm tema olarak. Evet, ve böyle başladık işte.
1: Evet, bu şarkının ikinci yarısını vurgulaman iyi oldu. Ben de aslında vurgulayacaktım. Şarkı başladı. Rob Flynn nerede? Ya da kulağım varıyor nerede vesaire. Neyse, sonrasında tabii yakalıyorsun
0: Evet.
1: bilindik sesini. İşte groove driven death metal diyebiliriz gerçekten. Yani groove temelli bir müzik yapıyorlar. Yani bu bazı parçalarda yani groove peşinde koşmak zor bir şey aslında. Böyle bazen tekrar riskini de barındırabiliyor. Böyle bir ya
0: Tabii.
1: bu riff daha önce gelmiş miydi ya da bu şu parçaya benziyor deme ihtimali gerçekten artıyor. Ama hani Frozen Soul buralara çok bu bataklıklara düşmeden bir albüm yapmış. Hatta yani 2023 Glacial Domination albümü de çok sıkı bir albüm. Dying Fetus'tan John Gallagher'ın da muhteşem bir nevi co-vokali var bir parçada. Yani ilk kez dinleyen dinleyicilerimize de o albümü de öneririm ben. Evet, Bolt Thrower, Obituary vesaire yani seven biriyseniz hani Frozen Soul size bir antidot olur bir
0: Kesinlikle.
1: eksiklikte, yoksunlukta.
0: Evet, son dönemden sesleniyor olsalar da old school'da gayet kuvvetli hissettiren bir grup. Yakın zamanda yayınlanmış 3. stüdyo albümleri vesilesiyle yer aldılar. Bu akşamki zifirin aslında ağırlığında yeni kayıtlar var. Sonuna kadar son bölümde bir ufak değişikliğimiz olacak. Ama yakın dönem üretimlere kulak vereceğiz. Darktron var. Şimdi sırada sana bırakıyorum Uğur.
1: Evet, To the Dry Wells of Hell gelecek. Yakın zamanda çıktı Darktron'un 22. stüdyo albümü. 8 parçadan oluşuyor. Yani baktığımızda çok şaşırtmıyor bizleri. Yani Darktron'un evriminde ya da seçtiği yolda gidişinde. Hatta ben birçok albüme göre daha iyi bir albüm olduğunu da söyleyebilirim.
0: Ben de çok
1: Albümde
0: sevdim.
1: özellikle Merciful Fate, Celtic Frost Battery etkileri de görebiliyoruz. O heavy tarzda, yani rifflerde özellikle gitar rifflerinde bunu görmek mümkün. Diğer taraftan da işte Siberian Thaw ve Deep Rooted parçalarında da böyle daha doom tadında böyle bir girip çıkan
0: Kesinlikle.
1: oralarda yüzen denemeleri de var. Evet, yani Nocturne Occulto ve Fenris yapsa ne yapsa yeridir noktasında artık böyle dinleyiciler de bizler de o şeyde gidiyoruz. Ama yakın zaman yani son 10 yıldaki Old Star özellikle Astral Fortress albümlerini sevenlerin yani bu albümü de seveceklerini düşünüyorum ben. Evet, yani üzmedi, şaşırtmadı. Bence de diskografide de iyi ve benim bir dinleyip bir daha dinlemediğim Darktron albümleri vardır ama bu albüm peki öyle olmayacak gibi duruyor.
0: Evet, Prehistoric Metal ismini taşıyor Daktron'un yepyeni albümünü. Dinliyoruz The Dry Wells of Hell.

0: Dark Throne'un Prehistoric Metal isimli son albümünden The Dry Wells of Hell dinlettik. Apaçık Radyo'da Zifir dinliyoruz. Jungle Road var sırada. Yeni yayınladıkları albümleriyle konuk olacaklar onlar da. Evet, ben biraz Amerikan Death Metal'i sularında geziyorum bu akşam. Jungle Road Stay Dead isimli parçalarını seçtim onların da. Evet, sahnenin epey sert ekiplerinden. Bunlar 90'lara kadar uzanıyor. Tabii ki açılışta yer alan Frozen Soul'dan farklı olarak daha görece oturmuş bir ekip. Estetiklerini de epey tutarlı. Old School Dead. Bugün de halen sahnede temsil eden, beni heyecanlandıran bir ekip. Madem son dönemde de şöyle bir bakıyoruz diye düşündüm. Bu albüme de uğramadan edemedim ben. Neler söylemek istersin Uğur?
1: Evet, Benediction ve Bolt Thrower'ını sevenleri, ben de en azından bu etkileri uyandırdı dinlerken Jungle Road. Yani dediklerine katılıyorum, çok uzatmayacağım. Belki bir 2015 tarihli Fight for Stand'daki Max Cavalera düetini de Orders Shall Prevail albümündeki, onu da önerebilirim dinleyicilere. Bir kulak verebilirler.
0: Evet, biz şimdi Stay Dead dinliyoruz Jungle Road'dan.

0: Jungle Road, Stay Dead. Evet, isyankar bir parçaydı bence. Ben de bir ton böyle politik çağrışımı da oldu. Ama bunları şimdi dikte etmeyelim dinleyicilere. Keyif
1: Evet,
0: aldılar
1: gece
0: umarım.
1: saatinde
0: Aynen
1: biraz
0: öyle.
1: müziğe doyuruyor.
0: Evet, Six Feet Under'la devam ediyoruz.
1: Evet, son albümünden gelecek bir parça. Şimdi Grass From Beyond. Yani Killing for Revenge'in gerisinde kalabilir diye düşündüğüm bir albüm. Ama buna rağmen, bunu söylediklerine rağmen Owens'ın eski gitar performanslarında sürdürdüğü çok sağlam bir albüm olmuş. Bir röportajını okudum. Eski riff arşivinden seçtiğim işte ritimlerle böyle bir katilin kurbanıyla oynaması böyle gibi dalga geçmesi gibi albümle oynadım ve ortaya çok acayip bir şey çıktı gibi bir şeyler söylüyor. Ve gerçekten hani böyle bir enteresan riffler ve fikirler var albümde. Evet, yani Cannibal Corpse, Decide ve Six Feet Under'dan sonra Jack Owen'ın varlığı gerçekten Six Feet Under'ı bence bir başka bir yere taşıdı. Hatta yok olmasının bile önüne geçti diyebilecek kadar iddialı bir laf edeyim şimdi.
0: Doğru ve evet, aynı etkiyle de bu işi sürdürmek hiç kolay değil tabii ki, onu da başarıyorlar.
1: Evet, dinleyelim bakalım.
0: Evet, Grass
1: Grass From Beyond
0: From
1: geliyor.
0: Beyond dinleyeceğiz, evet.

Bluegrass from Beyond Six Feet Under'dan geldi 2026 plaklarından. Sırada bozmuyoruz aslında hizamızda. Mutilation Barbecue isimli ekip olacak. Cleveland'dan bir topluluk olduğunu görüyoruz. Son dönem ekiplerden birisi. Yani groove driven da denebilir ama daha bir hani grind estetiği, gore estetiği de var. Ekibin epey sevdim. Bir yandan da gitar kullanımı özellikle bu parçanın sonlarına doğru bence bu kaydı daha şöyle bir 90'lar sonu death metaline de bağlıyor. Bir estetiği de var. Ekibin epey sevdim. Bir yandan da gitar kullanımı özellikle bu parçanın sonlarına doğru bence bu kaydı daha şöyle bir 90'lar sonu death metaline de bağlıyor bence müthiş bir

Müthiş. Evet. Cleveland sahnesi. Dönüp bakmak lazım. Mutilation Barbecue'da işte oradan bizce orijinal bir ses. Flash Regenerated. Şimdi radyonuzda.

0: Mutilation Barbecue'dan geldi Flesh Regenerated. Evet, Amerika'nın gelecek vadeden gruplarından biriydi. Şimdi sırada da Almanya'dan bir grup, yine gelecek vadedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi dinleyicilerimiz de bilecektir. Böyle zaman zaman işte festivallerde olsun, lokal müzisyenlerde olsun, yani keşfettiğimiz şeyleri de çalıyoruz Zifir'de. Bu sefer de ben bir arkadaşımın grubundan, Magdeburg'dan yer vermek istiyorum.
1: Magdeburg'u görünce tahmin ettim, evet. Ve çok etkilendim.
0: Evet, yani aynı üniversitede, ayrı bir enstitüde çalışıyor. Nörobilim doktorası yapıyor Selina. 2020 yılında kurdukları bir grup

0: Unrest, Türkçe'ye huzursuzluk diye de çevirebiliriz. İşte 2010'ların black metal özelliklerini taşıyan bir grup olduklarını söylüyorlar. Unified in Bane albümünü 2025 yılında çıkartmışlardı. Hep böyle blast beatlerin olduğu, atmosferik, melankolik, melodik rifflerinde olduğu güzel bir albüm. Nebel Schwaden parçanın ismi Sisli Bulutlar diye de çevirebiliriz. Üç kişiden oluşuyor şu an. Selina da gitarlarda çok iyi bir performans sergiliyor ki böyle lokal kadın black metal müzisyenleri de çok olmadığı bir ortamda da bence çok
1: Kesinlikle.
0: iyi işler yapıyorlar.
1: Evet, yer altından bir örnek diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla öyle şeyde streaming platformlarına falan baktığınızda tam anlayamayabilirsiniz etkisini ama sen eminim yakından takip ediyorsundur sahnedeki varlıklarını, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Peki. Unrast şimdi radyonuzda.

0: Zifir'de Kara Bulutlar vardı. Magdeburg'dan Onur Aslan, Nebel Schwaden dinlettik. Doğru okudum mu bilmiyorum Uğur.
1: Oldu. Oldu. Kotardım.
0: Olmuştur. Evet. Hadi şimdi yeni açtığımız, Onur Aslan açtığımız bu yeni hattan devam edelim. Geçen haftaların playlistinde zamansızlıktan yer veremediğimiz Kanadalı bir ekibe geçiyoruz. Montreal ve New York arasında McTookian, Departure Chandelier dinleteceğiz sizlere. Evet, yani raw black metal ruhunu ayakta tutmakla birlikte özellikle albüm kapaklarından sözlerine kadar estetik olarak daha başka bir düzlemde, yani ilginç bir iş yapıyorlar. Hı-hı. Kanada'dan konuşup Napolyon dönemi Fransız tarihinden ve özellikle Napolyon'un nasıl diyeyim, yani onu hep büyük imparator olarak alınız ama döneminin vahşetinden de sıkça Hı-hı. söz eden, bunu bugüne yansıtan bir grup olduğu için bana epey velud geldi eskilerin deyimiyle, öyle söyleyeyim. Böyle bir deşmek istedim yani ne yapıp ettiklerini.
1: Evet, bakınca gerçekten hani Napolyon'un o karanlık dönemine ek olarak işte imparatorluğun aristokrasinin eleştirileri zaman zaman işte dark, platonik ve romantik temalı rifflerle beraber enteresan bir harman yapıyorlar gerçekten de. Yani o raw production, yani kötü kayıt da 90'lara ait de böyle bir his uyandırıyor. Diğer taraftan sözleri daha medieval imperial atmosferi de oluşturan bir grup. Evet, çok ilginç. Hatta kapaklarında bir konuşmuştuk geçen hafta aramızda da. Yani öyle bir neoklasik tarzda ilginç black metal formatından da alışmadığımız albüm kapakları ve çalışmaları da var. Çok orijinal bir yere oturuyor bence bu grup.
0: Evet, yani klasik üslupla da belli ki bir yan yana getiriyorlar kendilerini. Müzik olarak da ben de bunların yan yana gelmesini epey heyecanlı buluyorum. Buldum. Hadi dinleyelim. Life Escaping Through Candle Smoke şimdi radyonuzda.

0: Kanada'dan Departure Chandelier dinlettik sizlere. Life Escaping Through Candle Smoke isimli parçaydı. Evet, lo-fi prodüksiyon, raw black metal, tüm bunlar repertuarda yer alırken işte Napolyon estetiğine, Napolyon dönemine bakan ilginç bir grup olarak radarımıza girdi. Yakın dönemin keşiflerinden biri olmuştu bizim için de Departure Chandelier. Bir örneğine en azından yer vermiş olduk parçalarının. Evet, Apaçık Radyo'da Zifir'de yavaş yavaş kapanışa, kapanış parçasına geçeceğiz. Son sözleri sarf etmek üzereyiz şimdi.
1: Evet, Vehemence grubu geliyor şimdi Fransa'dan. İkinci albümleri Ordelius'ten bir parça seçtik. Pearlyglave. Şimdi az önceki parçayla da biraz uyumlu gidecek. Yani o özellikle parçanın sonundaki o medieval'da muzaffer yoğunluklu klavye namelerinle beraber güzel bir seçki yapmışız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani nasıl tanımlayabilirim? Yani Summoning'in Lugburz dönemleri, ilk dönemleriyle Windir'i böyle bir alıp bir Shaker'da karıştırsak herhalde böyle bir şey çıkar diye düşünüyorum Vehemence'ı tanımlamak için. Gerçekten böyle daha epic, black ve folk soslu bir müzik diyebilirim yaptıklarına. Çok iyi melodiler var. Bu parçadaki riffleri de çok sevmiştim ilk dinlediğimde. Bu arada Esra'ya arkadaşım teşekkür ediyorum. Onun sayesinde tanıdım.
0: Süper.
1: Diğer taraftan da bir zorlayıcı tarafı da bu epik parçaları, muzaffer lirikleri dinlerken 11-19 dakikalık parçalar biraz yorabiliyor. Albüm belki handikapı bir tık bu diye düşünüyorum ama
0: Olabilir.
1: bu parça baştan sona iyi bir kapanış parçası.
0: Evet, Vehemence diyeceğiz herhalde Fransız oldukları için ekibe.
1: Doğru.
0: Çok iyi oldu ama Departure Chandelier'in ardından Pearlyglave isimli epik bir kayıt var. Şimdi sırada. Teşekkür ediyoruz bize dinlediğiniz için.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.
2: Sevgili dinleyiciler, Zifir programında bu hafta 17 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
3: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
4: Apaçık Radyo.
1: Gürültü ve duman.
5: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
6: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
7: Kainatın tüm sesleri
1: Apaçık Radyo.
8: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Don't tell me you. Don't tell me you.

Ah, está.

0: bana.
1: Money to come to the light.

Angry.

Apaçık Radyo'da Klang'a hoş geldiniz. Ben Seda Nibolu. Klang'da bu akşam tamamen yeni çıkan albümler dinleyeceğiz. Sizler için gece yarısına çok yakışan, ruhen dingin ama zihinsel olarak da stimüle edici pek çok müzik seçtim. Açılışı da Nui'nin 3XL'den çıkan yeni albümü Swerved'in giriş parçasıyla yaptık. Circle or Into a Circle isimli bir parçayla. Ambient ve drill etkili kopkoyu baslar ve synthlerden müteşekkil harika bir albüm bu. Yer yer rapin atmosferik, melankolik, düşsel ve tempo olarak da ağır bir türü, alt türü olan cloud rapin de etkisi var ki Nui'nin kendisi de Ice Boy Violet'ın 2024 Hyperdub çıkışlı You Said You'd Hold My Hand Through the Fire albümünün prodüksiyonunu yapmıştı zaten. Davuna, Space Africa, Lorraine James gibi çok sevdiğimiz isimlerle işbirlikleri içeriyor albüm. Bunlardan biriyle devam edeceğiz şimdi. Sırada metal sample'ları üzerine Lorraine James'in vokalleriyle Atmosphere is My Style var. Klang'ın mottosu olabilirdi sanırım bu parçanın ismi.

Plank'ta Nui'nin Swerved isimli albümünden bu kez de Diflett'le birlikte yaptığı In Past One isimli parçayı dinledik. 2026'da birlikte XND isimli bir albüm yayınlamıştı. İki İspanyol dub ambient prodüktörü. Diflett'le ilgili biraz araştırma yaptım. Bu esnada harika bir mikse rastladım. Space Africa'nın NTS Radio için yaptığı ambient dub, deneysel elektronika trap gibi türlere yer veren bir mix bu. Yazısında da mixle ilgili olan yazıda da Crazy Spanish Underground Shit olarak tanımlıyor Diflett'i Space Africa. Klang'ta yer verdiği müzikleri seviyorsanız NTS Radio'dan Space Africa'nın bu mixini aratıp bulmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sırada Lolina var. Yani 2010 başlarında Dean Blunt'la olan gizemli Hype Williams projesiyle bildiğimiz, solo işlerinden de bildiğimiz Inga Copland'ın projesi. Yine akla Voice Actor gibi isimlere getiren rüyavari vokallere sahip bu proje ve lo-fi deneysel bir pop estetiğe sahip. Lolina'nın müziğinde ve videolarında pop ve internet kültürüne, televizyon dizilerine, kaset estetiğine ve dijital çağ melankolisine göndermeler sıkça bulunuyor zaten. Gençlik kültürünün zenginlik, moda ve yapaylık etrafında dönen Gossip Girl kavramı onun ironik bir şekilde kullandığı kültürel referanslardan bir tanesi. Gossip Girl'ün baş harflerini taşıyan GG isimli bir parça çıkardı Lolina yakın zamanda. Biz Arka'nın parçaya yaptığı remix'i dinleyeceğiz şimdi. Bu arada yeni Arka albümü de çok iyi. O da kısa süre önce çıktı ve yakında programda yer vereceğim bu albüme. Lolina'ya yaptığı remix kendi albümünde olduğu gibi ritmik anlamda çok deneysel değil. Daha ziyade dingin ve alttan alta senfonik bir his taşıyor. Şimdi Lolina'dan GG'yi dinliyoruz Arka remixiyle.

Apaçık Radyo'da Klang dinlemeye devam ediyorsunuz. Malezya kökenli Avustralyalı Walya Hoy'in sahne adı YL Hoy bu arada. Seneler önce Outer Space Tapes'ten çıkan ilk albümü Untitled Efficient Space'ten yeniden yayınlandı. Oradan Stranger'ı dinledik. Bu akşam sıkça duyduğunuz üzere dub ile yine bol reverb'lü deneysel pop hassasiyeti arasında salınan bir parçaydı bu. Lolina, Perila, Ulla hatta Hate Rock'tan Johnny'ni sevenler için çok güzel bir albüm. YL Hoey'nin albümü. Bu akşamın çoğu gibi sakin ama heyecanlı bir müzik yapıyor. Vokal, keyboard, gitar ve Tarquin Manek'in sürpriz klarnetinden müteşekkil bu albümden şimdi de Titan isimli parçayı dinliyoruz.

Все остальные узоры не являются.

Все наши не отражают бесконечные.

0: Klang'da ambient, dub ve pop arasındaki hattan devam ediyoruz. Bu kez New Yorklu Eden Aurelius'u dinledik. Short Span'den Until Now isimli bir albüm yayınladı o da. Minimal, derin, ritim duygusuna sahip ama yine de oldukça durağan bir müzik yapıyor kendisi. Bu gece çaldığım müzikler gibi düşsel bir ambient'a sahip ama daha net çizgileri var ve dub techno hattı da en keskin olan isim bu gece. Özellikle Purelink ile yakın bir ilişkisi var kendisinin. Purelink üyesi Ben Poison'la, Country ile yani Ring adı altında ortak bir proje yayınladılar. Eden Aurelius, Deep Court, Vladislav Delay gibi isimlerin müzikal bir devamcısı olarak da anılıyor bu arada. Parçanın ismini anmamışım bu arada. İsmi de Dark Room. Sırada benim bu geceki favori albümüm var. Fotoğraf, heykel, video gibi alanlarda işler üretmiş Cezayirli sanatçı Muhammed Buruisa'nın daha doğrusu 48 yaşında Pen'den yayınladığı ilk solosu Lila ismini taşıyor. Bu geceye uygun bir şekilde yine ambient, yine ağır baslar ve yine pop hassasiyeti içeren melankolik bir albüm bu. Ama önceki çaldıklarımdan daha az durağan, kesik ritimlere ve gürültülere de yer açan bir albüm. Cloud Rap'ten bahsettik bu akşam. Albümdeki autotune vokalli parçalar da bu türün harika örnekleri bana kalırsa. Plak şirketi Pen'in hipnagogik yani uyku ile uyanıklık arasındaki geçiş haline dair olarak tanımladığı bir albüm bu. 2008 yılından bu yana faal Pen ve onun club müziğinden beslenen ama dans odaklı olmayan, bir yandan ambient etkili ama stabillik ve dinginlikten de uzak bulunan post club çizgisine de çok yakışan bir albüm Lila. Muhammed Burusyan'ın sürekli yanlış telaffuz ediyorum. Buruisa'nın Lila albümünden ilk olarak Asunta ile işbirliği olan EF isimli parçayı dinleyeceğiz.
1: Dear Roger, to serve, to serve, to serve.

Plank'ta Muhammed Buruisa'nın Lila isimli albümünden önce AF, ardındansa MN isimli parçaları dinledik. Programı kaparken dümeni biraz daha farklı, daha klasik ve daha sıcak bir yere kırıyoruz. Chicago House'un çok önemli ismi Ron Trent'in Lamar isimli New Age Ambient projesine yer vermek istiyorum kapanışta. Music From Memory'den çıktı Mood Programs isimli EP'si. Bu EP'den 12 dakikalık Good Magic ile yapıyoruz kapanışı. Klank'tan herkese iyi geceler. Ben Seda Nibolu. Haftaya yine pazar gece yarısında burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Planck. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oranges!
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

geç, soğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor, yanağım.